Ben doymam demişsin. Kansız dediğimde zoruna gitmeyecekti. Beni bir kansıza yandı sananlar, acıyı ne bilir ki, yanmayı ne bilsin. Oysa ben ve sen sorgudayken tek kelime etmedim idama gidersin diye. Bugün celladım oldun, teşekkürüm bu muydu? Ser verip de sır vermeyen bir sevgiliyken bugün bülbül kesilmiş şakır olmuşsun. Susamaz mıydın? Yaşandı gitti, bir girdap gibi yutamaz mıydın? İhanete de ihanet edenler gelir. Ama bize ne faydası var? Son bulursa bendeki aşkın, 40 satırla doğransa başın, bize ne faydası var? Bitti dediler daha bitmeden. Önce sen inandın haylazca gönül. Bu aşka göz değdirenler, ahım sizi de tutar, kınanız benden.

Anarken ismini titredi dilim. Meleksin gözümde solmayan gülüm. Şimdi gurbetlerde perişan halim. Ben sana hasretim kalbim sana.

dert etme kendine. Bitti dersin solan olursa. Ümitsiz çaresiz kendi başına. Gitti dersin solan olursa. Ümidi aşka sevgiye koşamam. Mutlulukla artık taşamam. Sen gittin ya gülüm, artık yaşamam.

ikimizi toprak ayıramazken, hatırlar mısın iki gözüm, kıyamete kadar sözümüz varken, sorgusuz, sualsiz, zamansız ve de erken. Unutma ki seven bir insana kalem kırılmaz, tomurcuk

Yatmak istiyorum, olmuyor dayım. Tepeden tırnağa aşka batmışım.

götürün aşkını, verin o zalime. Kalbimde izleri silindi bilsin, artık geri dönsün demeyeceğim. Dilimden adını üşürdüm bilsin. Kaderim bu diye büktüm boynumu, çevirdim bir başka yöne yolumu. Tozlu, tozlu bir albüme hapsettim onu. Hatıralarını

0: kişiye özel tasarımlar, lazer kesim, su kabağı aydınlatmalar ve örme rattan ürünler. FG Rustik Sanat Evi'nde hayalinizdeki hediye size özel tasarlanıyor. Adres Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sokak No 28 Taksim C Efeler Aydın. Telefon 0535 427 77 90.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
0: IFM Reklam.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı, Twin Towers Residence, Efeler.

0: güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de HDP yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: Bir hediyeyi özel yapan nedir? Üzerinde sizin hikayenizin olması. Kişiye özel tasarımlar, lazer kesim, su kabağı aydınlatmalar ve örme rattan ürünler. FG Rustik Sanat Evi'nde hayalinizdeki hediye size özel tasarlanıyor. Adres Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sokak No 28 Taksim C Efeler Aydın. Telefon 0535 427 77 90.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Yıldız Çin'e Arçelik'te kaçırılmayacak çeyiz fırsatı sizi bekliyor. Arçelik buzdolabı, bulaşık makinesi ve 9 kilogram çamaşır makinesi üçlüsü 102.598 lira yerine sadece 89.999 lira. Üstelik bir yıl ücretsiz depolama imkanıyla. Bu fırsat 31 Ekim'e kadar geçerli. Yıldız Çin'e dayanıklı tüketim malları. Şevketiye Mahallesi Mehmet Yavaş Caddesi Ecer Ekmek Karşısı Çin'e. Bilgi için 0542 533 0313.
6: Değerli hemşerilerim,

0: Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: IFM Reklam.

0: Sin nazar.
1: Ay efem reklam.
2: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
3: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
2: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 1256.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
3: IFM Reklam.

0: Hay FM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efeler, Aydın. İletişim 0531 964 9026. Nurdan Kuaför Makeup, 25 yıllık deneyim, profesyonel dokunuş ve kusursuz güzellik için doğru adres.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir, doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs, adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söyledi.

0: Yıldız Çin'e Arçelik'te kaçırılmayacak çeyiz fırsatı sizi bekliyor. Arçelik buzdolabı, bulaşık makinesi ve 9 kilogram çamaşır makinesi üçlüsü 102.598 lira yerine sadece 89.999 lira. Üstelik bir yıl ücretsiz depolama imkanıyla. Bu fırsat 31 Ekim'e kadar geçerli. Yıldız Çin'e dayanıklı tüketim malları. Şevketiye Mahallesi Mehmet Yavaş Caddesi Ecer Ekmek Karşısı Çin'e. Bilgi için 0542 533 03 13.
1: Bir hediyeyi özel yapan nedir? Üzerinde sizin hikayenizin olması. Kişiye özel tasarımlar, lazer kesim, su kabağı aydınlatmalar ve örme rattan ürünler. FG Rustik Sanat Evi'nde hayalinizdeki hediye size özel tasarlanıyor. Adres Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sokak No 28 Taksim C Efeler Aydın. Telefon 0535 427 77 90. Değerli hemşerilerim, Türkiye Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma Mahallesi'ndeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
2: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilyam 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent.

0: Kurumlar Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
2: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 1256.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
4: Günün her saati güvenin adresi. Akay Sigorta. Trafik, kasko, DASK ve konut sigortalarında 24 anlaşmalı sigorta şirketiyle hizmetinizdeyiz. Üstelik 7 gün 24 saat yanınızdayız. Akay Sigorta. Güvenle yanınızda. Bizi ziyaret edin. Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Yaşam Plaza, numara 26, kat 1, daire 5, Efeler, Aydın. Bilgi ve iletişim 0530 090 3409. Akay Sigorta, güvenle yanınızda.
5: IFM Reklam.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efe.

0: güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
6: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Bir hediyeyi özel yapan nedir? Üzerinde sizin hikayenizin olması. Kişiye özel tasarımlar, lazer kesim, su kabağı aydınlatmalar ve örme rattan ürünler. FG Rustik Sanat Evi'nde hayalinizdeki hediye size özel tasarlanıyor. Adres Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sokak No 28 Taksim C Efeler Aydın. Telefon 0535 427 77 90.
7: Yıldız Çin'e Arçelik'te kaçırılmayacak çeyiz fırsatı sizi bekliyor. Arçelik buzdolabı, bulaşık makinesi ve 9 kilogram çamaşır makinesi üçlüsü 102.598 lira yerine sadece 89.999 lira. Üstelik bir yıl ücretsiz depolama imkanıyla. Bu fırsat 31 Ekim'e kadar geçerli. Yıldız Çin'e dayanıklı tüketim malları. Şevketiye Mahallesi Mehmet Yavaş Caddesi Ecer Ekmek Karşısı Çin'e. Bilgi için 0542 533 03 13.
8: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
9: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilyam, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent.

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
2: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 1256.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
3: IFM Reklam.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence.

0: güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıl tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Bugün ne yesem diye düşünmeyin. Ev yemeklerinin eşsiz lezzeti, zengin çeşitleri ve sıcacık sofraların adresi Güldeste Lokantası, geleneksel Türk mutfağının birbirinden güzel lezzetleriyle öğle ve akşam yemeklerinize lezzet katıyor. Adres: Cumhuriyet Mahallesi 1951. Sokak numara 11 Efeler Aydın. Telefon 0256 502 81 81. Güldeste Lokantası, Aydın'ın lezzet durağı.
3: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
4: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler:
6: Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz. Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz.
3: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
7: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: Yıldız Çin'e Arçelik'te kaçırılmayacak çeyiz fırsatı sizi bekliyor. Arçelik buzdolabı, bulaşık makinesi ve 9 kilogram çamaşır makinesi üçlüsü 102.598 lira yerine sadece 89.999 lira. Üstelik bir yıl ücretsiz depolama imkanıyla. Bu fırsat 31 Ekim'e kadar geçerli. Yıldız Çin'e dayanıklı tüketim malları. Şevketiye Mahallesi Mehmet Yavaş Caddesi, Ecer Ekmek Karşısı Çin'e. Bilgi için 0542 533 03 13.
8: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. WaterBest 0533 148 6909 WaterBest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
9: IFM Reklam.

0: Kral FM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilyam 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta

0: Pazar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
2: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 1256.
3: Günün her saati güvenin adresi. Akay Sigorta. Trafik, kasko, DASK ve konut sigortalarında 24 anlaşmalı sigorta şirketiyle hizmetinizdeyiz. Üstelik 7 gün 24 saat yanınızdayız. Akay Sigorta. Güvenle yanınızda. Bizi ziyaret edin. Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Yaşam Plaza, numara 26, kat 1, daire 5, Efeler, Aydın. Bilgi ve iletişim 0530 090 3409. Akay Sigorta, güvenle yanınızda.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
4: IFM Reklam.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efeler.

0: sonsuz güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Bugün ne yesem diye düşünmeyin. Ev yemeklerinin eşsiz lezzeti, zengin çeşitleri ve sıcacık sofraların adresi Güldeste Lokantası, geleneksel Türk mutfağının birbirinden güzel lezzetleriyle öğle ve akşam yemeklerinize lezzet katıyor. Adres Cumhuriyet Mahallesi 1951. Sokak numara 11 Efeler Aydın. Telefon 0256 502 8181. Güldeste Lokantası, Aydın'ın lezzet durağı.
3: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Yıldız Çin'e Arçelik'te kaçırılmayacak çeyiz fırsatı sizi bekliyor. Arçelik buzdolabı, bulaşık makinesi ve 9 kilogram çamaşır makinesi üçlüsü 102.598 lira yerine sadece 89.999 lira. Üstelik bir yıl ücretsiz depolama imkanıyla. Bu fırsat 31 Ekim'e kadar geçerli. Yıldız Çin'e dayanıklı tüketim malları. Şevketiye Mahallesi Mehmet Yavaş Caddesi, Ecer Ekmek Karşısı Çin'e. Bilgi için 0542 533 03 13.
4: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
5: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
7: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
8: Alo efendim, reklam.

döner, acayipsin. Kaynama şıkkıdım şıkkıdım.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilyam 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent.

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
2: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 1256.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
4: Günün her saati güvenin adresi. Akay Sigorta. Trafik, kasko, DASK ve konut sigortalarında 24 anlaşmalı sigorta şirketiyle hizmetinizdeyiz. Üstelik 7 gün 24 saat yanınızdayız. Akay Sigorta, güvenle yanınızda. Bizi ziyaret edin. Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Yaşam Plaza, numara 26, kat 1, daire 5, Efeler Aydın. Bilgi ve iletişim 0530 090 3409. Akay Sigorta, güvenle yanınızda.
5: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler:
6: Aygaz diyoruz, 100 Oktan diyoruz. Aygaz diyoruz, 100 Oktan diyoruz.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
7: IFM Reklam.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence,

0: güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Bugün ne yesem diye düşünmeyin. Ev yemeklerinin eşsiz lezzeti, zengin çeşitleri ve sıcacık sofraların adresi Güldeste Lokantası, geleneksel Türk mutfağının birbirinden güzel lezzetleriyle öğle ve akşam yemeklerinize lezzet katıyor. Adres Cumhuriyet Mahallesi 1951. Sokak numara 11 Efeler Aydın. Telefon 0256 502 8181. Güldeste Lokantası, Aydın'ın lezzet durağı.
3: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Yıldız Çin'e Arçelik'te kaçırılmayacak çeyiz fırsatı sizi bekliyor. Arçelik buzdolabı, bulaşık makinesi ve 9 kilogram çamaşır makinesi üçlüsü 102.598 lira yerine sadece 89.999 lira. Üstelik bir yıl ücretsiz depolama imkanıyla. Bu fırsat 31 Ekim'e kadar geçerli. Yıldız Çin'e dayanıklı tüketim malları. Şevketiye Mahallesi Mehmet Yavaş Caddesi Ecer Ekmek Karşısı Çin'e. Bilgi için 0542 533 03 13.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
7: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
8: iFM reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin liradan, köşe koltuklar 28 bin liradan, genç odaları 32 bin liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent.

0: Durumlar Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
2: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 1256.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri, Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
4: Günün her saati güvenin adresi. Akay Sigorta. Trafik, kasko, DASK ve konut sigortalarında 24 anlaşmalı sigorta şirketiyle hizmetinizdeyiz. Üstelik 7 gün 24 saat yanınızdayız. Akay Sigorta, güvenle yanınızda. Bizi ziyaret edin. Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Yaşam Plaza, numara 26, kat 1, daire 5, Efeler Aydın. Bilgi ve iletişim 0530 090 3409. Akay Sigorta, güvenle yanınızda.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
5: IFM Reklam.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efe

0: güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Bugün ne yesem diye düşünmeyin. Ev yemeklerinin eşsiz lezzeti, zengin çeşitleri ve sıcacık sofraların adresi Güldeste Lokantası, geleneksel Türk mutfağının birbirinden güzel lezzetleriyle öğle ve akşam yemeklerinize lezzet katıyor. Adres Cumhuriyet Mahallesi 1951. Sokak numara 11 Efeler Aydın. Telefon 0256 502 8181. Güldeste Lokantası, Aydın'ın lezzet durağı.
3: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436. Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma Mahallesi'ndeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
2: Yıldız Çin'e Arçelik'te kaçırılmayacak çeyiz fırsatı sizi bekliyor. Arçelik buzdolabı, bulaşık makinesi ve 9 kilogram çamaşır makinesi üçlüsü 102.598 lira yerine sadece 89.999 lira. Üstelik bir yıl ücretsiz depolama imkanıyla. Bu fırsat 31 Ekim'e kadar geçerli. Yıldız Çin'e dayanıklı tüketim malları. Şevketiye Mahallesi Mehmet Yavaş Caddesi, Ecer Ekmek Karşısı Çin'e. Bilgi için 0542 533 03 13.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
7: Evet sayın Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
8: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanmış.

0: Yorumlar Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
2: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 1256.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri, Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
4: IFM Reklam.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı, Twin Towers Residence, Efeler.

0: güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Bugün ne yesem diye düşünmeyin. Ev yemeklerinin eşsiz lezzeti, zengin çeşitleri ve sıcacık sofraların adresi Güldeste Lokantası, geleneksel Türk mutfağının birbirinden güzel lezzetleriyle öğle ve akşam yemeklerinize lezzet katıyor. Adres Cumhuriyet Mahallesi 1951. Sokak numara 11 Efeler Aydın. Telefon 0256 502 8181. Güldeste Lokantası, Aydın'ın lezzet durağı.
3: LGS ve YKS'de HDP yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Yıldız Çin'e Arçelik'te kaçırılmayacak çeyiz fırsatı sizi bekliyor. Arçelik buzdolabı, bulaşık makinesi ve 9 kilogram çamaşır makinesi üçlüsü 102.598 lira yerine sadece 89.999 lira. Üstelik bir yıl ücretsiz depolama imkanıyla. Bu fırsat 31 Ekim'e kadar geçerli. Yıldız Çin'e dayanıklı tüketim malları. Şevketiye Mahallesi Mehmet Yavaş Caddesi Ecer Ekmek Karşısı Çin'e. Bilgi için 0542 533 0313.
4: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
6: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
7: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
8: iFM reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazır.

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
2: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 1256.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
3: Günün her saati güvenin adresi. Akay Sigorta. Trafik, kasko, DASK ve konut sigortalarında 24 anlaşmalı sigorta şirketiyle hizmetinizdeyiz. Üstelik 7 gün 24 saat yanınızdayız. Akay Sigorta, güvenle yanınızda. Bizi ziyaret edin. Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Yaşam Plaza, numara 26, kat 1, daire 5, Efeler Aydın. Bilgi ve iletişim 0530 090 3409. Akay Sigorta, güvenle yanınızda.
4: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler:
5: IFM reklam.

0: IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efeler, Aydın. İletişim 0531 964 9026. Nurdan Kuaför Makeup, 25 yıllık deneyim, profesyonel dokunuş ve kusursuz güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Comonroil enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres: Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı, 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, 2 ve 3 kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
6: Yıldız Çin'e Arçelik'te kaçırılmayacak çeyiz fırsatı sizi bekliyor. Arçelik buzdolabı, bulaşık makinesi ve 9 kilogram çamaşır makinesi üçlüsü 102.598 lira yerine sadece 89.999 lira. Üstelik bir yıl ücretsiz depolama imkanıyla. Bu fırsat 31 Ekim'e kadar geçerli. Yıldız Çin'e dayanıklı tüketim malları. Şevketiye Mahallesi Mehmet Yavaş Caddesi Ecer Ekmek Karşısı Çin'e. Bilgi için 0542 533 03 13.
7: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: Hediyeyi özel yapan nedir? Üzerinde sizin hikayenizin olması. Kişiye özel tasarımlar, lazer kesim, su kabağı aydınlatmalar ve örme rattan ürünler. FG Rustik Sanat Evi'nde hayalinizdeki hediye size özel tasarlanıyor. Adres Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sokak No 28 Taksim C Efeler Aydın. Telefon 0535 427 77 90.
8: IFM Reklam.

0: Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilyam, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
1: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazır.

0: adresi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası.

0: Aydın. Bilgi ve iletişim 0530 090 3409. Akay Sigorta. Güvenle yanınızda.
1: Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efeler.

0: sonsuz güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de HDP yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar

0: Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: Değerli hemşerilerim, Türkan Saylan misafirhanemizde kadınlara güvenli, konforlu ve ekonomik bir konaklama imkanı sunuyoruz. Cuma mahallesindeki misafirhanemizde tek, iki ve üç kişilik odaların yanı sıra mutfaktan çamaşır ve ütü alanlarına, sınırsız internet erişimine kadar günlük yaşamı kolaylaştıran birçok imkan bulunuyor. 18-30 yaş arası kadınlar, engelli bireyler ve gelir durumu yetersiz kadınlar için de %50 indirim uyguluyoruz. Efeler'de sosyal belediyeciliği sözle değil, hizmetlerimizle büyütüyoruz. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin.
4: Yıldız Çin'e Arçelik'te kaçırılmayacak çeyiz fırsatı sizi bekliyor. Arçelik buzdolabı, bulaşık makinesi ve 9 kilogram çamaşır makinesi üçlüsü 102.598 lira yerine sadece 89.999 lira. Üstelik 1 yıl ücretsiz depolama imkanıyla. Bu fırsat 31 Ekim'e kadar geçerli. Yıldız Çin'e dayanıklı tüketim malları. Şevketiye Mahallesi Mehmet Yavaş Caddesi Ecer Ekmek Karşısı Çin'e. Bilgi için 0542 533 03 13.
0: Bir hediyeyi özel yapan nedir? Üzerinde sizin hikayenizin olması. Kişiye özel tasarımlar, lazer kesim, su kabağı aydınlatmalar ve örme rattan ürünler. FG Rustik Sanat Evi'nde hayalinizdeki hediye size özel tasarlanıyor. Adres Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sokak No 28 Taksim C Efeler Aydın. Telefon 0535 427 77 90.
5: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent.

0: Belediyesi Aydın Çin'e.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
2: Yıllarca sahada edindiğimiz uygulama tecrübesiyle en güçlü çözümleri üretiyoruz. Dün uygulamasını yaptığımız işlerin bugün imalatını yapıyoruz. Efepan, yüksek teknoloji makine parkuru ve yeşil enerjiyle elektrik panosu üretiminden fiber lazer saç kesime, hassas apkan saç bükümden elektrostatik toz boyaya kadar projenize güç katıyor. Tecrübe ve teknolojiyle enerjiyi yönetiyor, metali şekillendiriyoruz. Kalitenin adresi Efepan. Aydın'dan Türkiye'nin dört bir yanına. Bilgi için efepan.com.tr. Telefon 0256 219 1256.
3: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler:
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
4: IFM Reklam.

0: Katkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkkale karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar içi 25. Sokak. Düğüncü mağazası, Yağcılar içi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Yolun sesi, rüzgarın dokunuşu ve o bitmeyen keşif arzusu. Motosiklet tutkusunu güvenle yaşamanız için yanınızdayız. Çünkü motosikletinizin düzenli muayenesi de bu yolculuğun önemli bir parçası. Keyifli sürüşlerin güvenle devam etmesi için TÜVTÜRK, sabit ve gezici istasyonlarıyla her zaman yanınızda. Yolunuz açık, yolculuğunuz güvenli olsun. TÜVTÜRK.
2: Lezzet.

0: Aydın'ın Efeler ilçesinde 47 yaşındaki Fatime Akbal, eski eşi Kamil Köse tarafından tabanca ile vuruldu. Aydın Denge gazetesinde yer alan habere göre olay Aydın'ın Efeler ilçesi Ata mahallesinde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 58 yaşındaki Kamil Köse, eski eşi 47 yaşındaki Fatime Akbal'ın evine geldi. Burada çıkan olayda Köse'nin tabancayla Akbal'a ateş ettiği belirtildi. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Fatime Akbal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından araçla kaçan Kamil Köse'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Köse'ye ait araç Kardeşköy Osmanbükü yolu üzerinde bulundu. Ekiplerin incelemesinde Köse'nin aracın yakınında aynı silahla yaşamına son verdiği belirlendi. Fatime Akbal ve Kamil Köse'nin cenazeleri incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Aydın'ın Nazilli ilçesinde eski muhtar İsmail Kılıç, akrabası N.A. tarafından tüfekle sırtından vuruldu. Aydın Denge gazetesinde yer alan habere göre olay, Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Kırsal Kaşıkçılar mahallesinde saat 20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çatak mahallesinin eski muhtarı İsmail Kılıç'la akrabası N.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine N.A.'nın tüfekle ateş etmesi sonucu Kılıç sırtından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan İsmail Kılıç ilk müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Kılıç, doktorların tüm müdahalesine rağmen saat 23.30 sıralarında hayatını kaybetti. Kılıç'ın ölümü başta Kaşıkçılar ve Çatak mahalleleri olmak üzere Nazilli'de üzüntüye neden oldu. Jandarma ekipleri olayın ardından kaçan N.A.'nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. AK Parti Aydın Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda fon piyasasındaki gelişmelerle ilgili konuştu. Savaş, vatandaşların alın teriyle oluşturduğu birikimlerin kendileri için emanet olduğunu belirterek, yatırımcıların haklarının korunmasının temel öncelik olduğunu söyledi. Fon piyasasındaki sorunun sermaye piyasalarının tamamından kaynaklanmadığını belirten Savaş, sınırlı sayıdaki fonda işlem hacmi düşük bazı hisselerin fiyatlarının suni şekilde yükseltilmesiyle mağduriyetler ortaya çıktığını ifade etti. Savaş, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 28 Ağustos'ta fon yatırım rehberinin yeniden düzenlendiğini, fon yatırımlarının çeşitlendirilmesinin zorunlu hale getirildiğini söyledi. Tasfiye sürecindeki fonlarla ilgili çalışmaların yatırımcıların hakları gözetilerek sürdürüldüğünü belirten Savaş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu oluşturulduğunu açıkladı. Fon piyasasında usulsüz işlem yaptığı belirlenen kişi ve şirketlerle ilgili adli sürecin başlatıldığını kaydeden Savaş, suç işleyen cezasını çekecek, masum olansa hukuk tarafından korunacak mesajı verdi. Aydın'ın Efeler ilçesi Zeybek Mahallesi 1506 sokakta yıllardır terk edilmiş halde bulunan hurda araçlar mahalle sakinleri ve esnafın tepkisini çekti. Plakası bulunmayan ve uzun süredir aynı noktada bekleyen araçların görüntü kirliliğine neden olduğunu belirten vatandaşlar, güvenlik açısından da tedirginlik yaşadıklarını söyledi. Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren esnaf, bazı sokakların hurda araçlarla dolduğunu belirterek, araçların madde bağımlısı kişiler tarafından da kullanıldığını öne sürdü. Araçların kaldırılması için daha önce de ihbarda bulunduklarını belirten esnaf, özellikle akşam saatlerinde kendilerini güvende hissetmediklerini ifade etti. Mahalle sakinleri ve esnaf hem Emniyet Müdürlüğü'nden hem de Efeler Belediyesi'nden terk edilmiş araçların kaldırılması için çözüm bekliyor. MasterChef Türkiye'nin 7 Ekim 2026 tarihli bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan farklı köfte çeşitleri hazırlamaları istendi. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri olduğu programda mavi takım ve kırmızı takım dokunulmazlığı kazanmak için mutfağa girdi. Köfte çeşitleri arasında Çin'e köftesi de yer aldı. Aydın Denge gazetesinde yer alan habere göre programın yayınlanmasının ardından Çin'e köftesiyle ilgili nasıl yapılır ve nereye ait gibi aramalarında gündeme geldiği belirtildi. Çin'e köftesi böylece geniş bir izleyici kitlesinin karşısına çıktı. Türk Patent ve Marka Kurumu kayıtlarına göre Çin'e köftesi, Çin'e belediyesinin başvurusuyla 29 Kasım 2018'de mahreç işareti olarak tescil edildi. Ürün, Aydın adına Yemekler ve Çorbalar grubunda yer alıyor. Çin'e köftesinin yapımında kullanılan etin niteliği ve hazırlanış şekli de tescildeki özellikler arasında bulunuyor. MasterChef Türkiye'de yer alan Çin'e köftesi, Çin'e ve Aydın'ın yöresel lezzetlerinin ulusal ölçekte tanıtılmasına katkı sağladı.
1: Bugün Aydın'ın kent meydanındayız. Vatandaşlara Aydınlılar hakkında sorular sorduk. Hadi gelin cevaplara birlikte bakalım.
0: Aydın kent meydanında gerçekleştirilen sokak röportajında vatandaşlara Aydınlıları ele veren kelimeler ve davranışlar soruldu. Bazı vatandaşlar Aydın şivesinin ve konuşma tarzının kentlileri tanımak için yeterli olduğunu söyledi.
2: Vallahi yörük, genelde yörük konuşuyor, yörük dili konuşuyorlar, ondan anlıyoruz.
3: Konuşmasından.
4: Aydınlı'nın konuşmasından belli yani. Yani şive hemen belli diyor Aydınlı olduğunu.
5: Vallahi kendisi belirtiyor zaten şivesi olarak.
6: Şivesinden.
7: Konuşmasından anlarsın.
0: Aydınlıların en çok kullandığı kelime sorusunda gari cevabı öne çıkarken gidiverdik, geliverdik ve ne yaptırım gibi ifadeler de dile getirildi.
2: Oturup durum gari.
6: Hadi gari. Oluversin gari.
4: Oğlum ne yaptırım diyoruz biz, ne diyorsun diyor.
8: Haydilendi, haydilen diyorlar ya.
7: Gari. Ne edip durursun?
9: Gidiverdik, geliverdik, oluverdik.
0: Zeytin ellemek ifadesinin ise zeytin toplamak anlamında kullanıldığı belirtildi.
8: Zeytin ellemek, toplamak.
0: Vatandaşlara Aydın'ın en güzel ilçesi de soruldu. Kuşadası ve Didim, denizi ve sosyal imkanlarıyla öne çıkarken Efeler ve Nazilli de farklı özellikleriyle anıldı.
10: Ya Kuşadası'na gezilecek çok fazla yer var. Ben çok beğeniyorum Kuşadası'nı.
2: Şeye gittik biz Kuşadası'na. Orayı beğendik. Didim daha güzel diyorlar. Didim'e de gidip görmek istiyoruz.
5: Deniz olarak Didim, Kuşadası. Gelişmiş ilçeler dersen Nazilli.
4: Didim çok güzel.
5: Nazilli. İyi yani. Gelişme var.
7: Kuşadası.
8: Efeler ya. Her şey burada. Merkez burası.
0: Bazı vatandaşlarsa kentte ulaşımın geliştirilmesi gerektiğini söyledi.
5: Aydın'ın kötü ilçesi yok zaten. Birkaç ufak ilçesinden hariç. Onların da ulaşım sorunu var. Hele bu İzmir yolu üzerindeki ilçelerin hepsi zaten bir yerleşim yerinin ulaşımı iyiyse diğer tarafı iyidir. Geçim kaynakları da iyi, insanları da iyi. Ben Aydın'ı seviyorum. Aydın değilim ama.
11: Aydın çok güzeldi o zaman. Çoğu eskiden geldi. Çok güzeldi.
0: Fethiye'de eğitim uçuşu için Babadağ'a gelen 37 yaşındaki Rus uyruklu Alexander Kişenet, tekli yamaç paraşütü uçuşu sırasında kayalık bölgeye sert iniş yaptı. Kaza saat 10.30 sıralarında Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1900 metrelik pistte meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye UMKE ve jandarma arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kayalık alanda bulunan Kişenet, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Kişenet'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken cenazenin yapılacak işlemlerin ardından ilgili birimlere teslim edileceği öğrenildi. Konya'nın Hüyük ilçesinde Beyşehir-Hüyük Karayolu'nun Yelten mevkiinde otomobille hafif ticari araç çarpıştı. Henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen kazada her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kaza ihbarının ardından bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Durumu ağır olan yaralılar Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 3'ü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada bir kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. İstanbul Kağıthane'de TEM otoyolu Ankara istikametinde seyir halindeki otomobil aynı yönde ilerleyen taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi bariyerlere çarparak dururken otomobil bariyerlerin arasında sıkıştı. Kazada otomobilin sürücüsüyle araçta bulunan iki kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen otomobil sürücüsü doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatıldı ve uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

sürücü devriden panelvandaki hasara bakmak için yolun kenarına gitti. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen tır sürücüye ve yan yatan araca çarptı. İkinci kazada ağır yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralanan eşi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tır sürücüsü gözaltına alınırken jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kayseri'nin Develi ilçesinde iki işçi servisi önünde seyreden kepçeye çarptı. Soysallı Mahallesi Şehit Üsteğmen Ömer Mavi Caddesi'nde meydana gelen kazada servis araçları şarampole savrulurken iş makinesi yan yattı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Servis şoförü Bahri Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 15 kişi ise hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Adıyaman'ın Besni ilçesinde Şenol Sönmez, Besni çevre yolunda karşıya geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Tarihi Kurşunlu Cami mevkinde meydana gelen kazada Beyye idaresindeki otomobil Sönmez'e çarptı. İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Sönmez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Sönmez'in yakınları kaza yerinde sinir krizi geçirirken polis ekipleri inceleme başlattı. Bursa Orhaneli yolu Doğancı tünelinde meydana gelen kazada karşı yönden gelen otomobil kendi şeridinden çıkarak motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 52 yaşındaki sürücü ve arkasında bulunan 13 yaşındaki oğlu yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlenirken ağır yaralanan oğlu hastaneye kaldırıldı. Yaralı çocuğun tedavisinin devam ettiği ve hala ayaklarının üzerine basamadığı öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün eşinin ve 15 yaşındaki oğlunun da arkadan geldiği görüldü. Motosiklet sürücüsünün oğluyla birlikte bir motosiklet etkinliğine gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Kazanın ardından otomobil sürücüsü tutuklandı. Daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Hakkari'nin Şemdinli Yüksekova Karayolu'nda iki araç kafa kafaya çarpıştı. Haruna Köyü mevkinde meydana gelen kazada araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan 2 yaşındaki kız çocuğu hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer 7 yaralının tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kayseri'de Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan 56 yaşındaki öğretmen Cavit Fikret Aksoy birkaç hafta önce okul bahçesindeki ceviz ağacından düşerek ağır yaralandı. Kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Aksoy, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Makine ve tasarım teknolojisi alanında öğretmenlik yapan Aksoy'un ölümü, meslektaşlarını ve yakınlarını yasa boğdu. Aksoy için Hulusi Akar Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine ailesi, yakınları, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı. Namazın ardından talihsiz öğretmenin cenazesi toprağa verildi. Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 16 yaşındaki çocuk, tartıştığı iki çocuk tarafından bıçaklandı. Kaheli Pınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda çocuk, göğüs ve kasık bölgesinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. 16 yaşındaki çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi Gaziantep'in

0: Tep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir müzik holde silahlı çatışma çıktı. İki Telli Caddesi üzerindeki mekana gelen bir kişi silahıyla çevreye ateş açtı. Mekanda bulunan bir polis memuru silahla ateş açan kişiye karşılık verdi. Çatışmada biri polis memuru iki kişi hayatını kaybetti. İki kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri silahlı çatışmayla ilgili inceleme başlattı. Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir cadde üzerinde bir erkekle kadın arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada erkek şüpheli kadının boğazını iki kez sıktı. Aldığı darbelerin ardından yere düşen kadın şüphelinin kendisini yerde sürüklemesi sırasında çevredekilerden yardım istedi. Kadının boğazının sıkıldığı ve yerde sürüklendiği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde cadde ortasında yaşanan şiddetin ardından şüphelinin kadını sürüklediği görülürken olayla ilgili inceleme başlatıldı. İstanbul'un Maltepe ilçesi Cevizli mahallesinde bulunan 7 katlı binanın 3 katında çökme meydana geldi. Saat 05.40 sıralarında yaşanan olayın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler enkazda arama kurtarma çalışması başlattı. Çalışmalarda bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı. İstanbul Valiliği enkazda 3 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
1: İzmir'in Seferihisar ilçesine iddiaya göre Gümüldür itfaiyesinde görev yapan itfaiye personeli yaklaşık 10 yıl ilişki yaşadığı eski sevgilisinin evine gitti. Şüphelinin akaryakıt istasyonundan aldığı öne sürülen benzini eve dökerek yangın çıkardığı iddia edildi. Yangın sırasında evde bulunan kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin arasından çıkarılan kadın ambulansla 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan kadın hastanelik tedavisi sürerken evde bulunan köpeğin ise yangında telef olduğu belirlendi. Yangının ardından gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildi. Şüpheli kasten yangın çıkarma ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlamalarıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor. İzmir'in Konak ilçesinde Alsancak tren istasyonunda hareket halindeki trenin önüne iki kişi çıktı. Raylara giren şahıslar trene binmek istedi. Makinist güvenlik ve işletme kuralları gereği şahısları trene almadı. Bunun üzerine iki kişi hareket halindeki trene taş atarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbar üzerine polis ekipleri kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki kız çocuğundan hafta başından bu yana haber alınamıyor. Kuaförlük eğitimi alan ve mesleki eğitim merkezine devam eden kız okuldan çıktıktan sonra eve dönmedi. Anne, kızının telefonla kendisinin tramvayda olduğunu ve birkaç durak sonra eve geleceğini söylediğini aktardı. Bir süre sonra kızının arkadaşını arayan anne, ondan da kızının tramvayda olduğu bilgisini aldı. Kızından haber alamayan anne durumu polise bildirdi. Yetkili yurtlarla yapılan görüşmelerde ise kızın adına herhangi bir kayda rastlanmadığı öğrenildi. Kızının kendisiyle arasının iyi olduğunu belirten anne, kızının nerede olduğunu bilenlerden polise haber vermelerini istedi.
2: Geçen sene kaçırıldı. Yani benim yan komşum kaçırdı. Bu sene de bilmiyorum yani aynı kişi mi yoksa kendi rızasıyla mı bir arkadaşıyla mı gitti, bir yere mi gitti bilmiyorum. Okula gitti. Sabahleyi kalktı, okula gitti. Okuldan sonra öğlenleyi okuldan çıkmış. Öyle söylemişler. Öğretmen öyle dedi. Meseme. Meseme gidiyor. Ondan sonra da çıkmış oradan. Akşamleyin eve gelince ben aradım. Kızım neredesin dedim. O da dedi hani ben geliyorum. Okuldan çıktım. İşte tramvadayım. Tramvada geliyorum. 3-5 durak kaldı. Bilmem kaç durak. Hep böyle söyledi. Saat 7'ye kadar. 7'den tekrar ben o yanındaki arkadaşını aradım. Hani dedim nerede sen, nerede indin dedim. Kevser nerede dedim. Abla dedi ben dedi ailemle görüştüm dedi. Kevser tramvada dedi eve geliyordu dedi. Yani bilmiyorum ben inanmadım. O kızın yanında olduğunu düşünüyorum. O kızı araştırmasını istiyorum. Yani okulu araştırmasını istiyorum. Bilmiyorum yani onun yanında mı, başkalarının yanında mı? Bir de bana mesaj attı. Anne ben 40 dakika içinde gelmezsem polise haber ver. Onu aradım, telefonu kapalıydı. Kızım neredeysen çık. Allah rızası için gören, duyan varsa yani çocuğumu çıkartsınlar, söylesinler. En yakın ekiplere haber versinler. Yani başına ne iş geldi bilmiyoruz. 15-16 yani daha 15 yaşında. Bir büyük değil, bir küçük çocuk dışarıda kalamaz.
1: Polis ekipleri kayıp kızı bulmak için başlattığı arama çalışmaları sürüyor.
3: Aşkım ben şimdi tam okulun bahçesindeyim. Kanka annem. Salak. Ben şimdi tam okula gidiyorum. 2-3 adım attım okuldayım, dur girdim. Haberin olsun efendim. Anneciğim şarjım bir, haberin olsun tamam mı? Ben zaten gelirim. Yarım saat bile olmadan gelirim.
2: Yaşında 3 gündür yok. Bilen duyan varsa lütfen haber verin.
0: İzmir'de burun estetiği ameliyatı sonrasında rahatsızlanan 23 yaşındaki Hatice Öncü, sevk edildiği İzmir Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Öncü'nün ölümüne ilişkin otopsi ve adli tıp incelemesi tamamlandı. Raporda ameliyatın gerçekleştirildiği özel hastaneden ameliyat notu ve epikriz raporunun istendiği, ancak otopsi raporu hazırlanana kadar belgelerin adli tıpa ulaştırılmadığı belirtildi. Dosyanın nihai karar için İstanbul Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu'na gönderilmesine karar verildi. Kızının mezarı başında adalet arayan baba İbrahim Öncü, hastanenin belgeleri neden göndermediğini sorguladı.
4: Ölümünden 6 ay geçti. Daha hala adli tıp raporu tamamlanmadı. Epikriziyle ameliyat hanındaki monitör kayıtlarını adli tıpa vermediklerinden dolayı gecikti. Şu an aşama İstanbul'daki adli tıpa gitti. Orada da şu an savcılığa soruşturma başladı. Tekrar ben ifade verdim Sağlık Bakanlığı'na şu süreçle ilgili. Benim bir baba olarak benim kızıma ne oldu o Metropol Hastanesi'nde, neyi eksikti, ne cihaz eksikti de benim kızımın akciğerinde ödem oluştuğu, beline neden ödem oluştuğunu, neyi yetersizdi de küçücük bir operasyonda kızımın, yani şu an şöyle bir şey söyleyeyim, hiç kimse güvenip de kendi parasıyla bir doktorun masasında özel bir hastanede canını teslim edip de yatmayacak mı? Hastaneye donatıma sağlıklı değilse yapmayacaksınız. Milletin canını yakmayacaksın. Benim canım yandı, benim kızım yandı. Başkasının canı yanmazsın. Benim kızımın sağlık durumu çok iyiydi. İlk defa ameliyat oldu. Zaten adli tıptaki rapordaki değerlerine baktığımızda hiçbir engel yoktu. Sadece akciğerinde, beyninde ödem oluştuğunu gösteriyor. Buradaki de adli tıp raporumuz eksik kalıyor. Hastane bu iki tane belgeyi neden vermiyor diye savcılığa tekrar dilekçe yazdım. Hastane zaten Metropol Hastanesi ne baş sağlığı, hiçbir şey arama marama yapmadı. Yani tutup da baş sağlığı dilemen lazımken. Ya şunu düşünüyorum. Hastane benim epikriziyle ameliyathanedeki monitör kayıtlarını benim adli tıpa İstanbul'a niye göndermiyorlar? İzmir'deki adli tıp raporuna bir de Sağlık Bakanlığı'na da vermediler. Devlete meydan okur gibi belgeler saklıyorlar. Belgeler vermiyorlar. Benim de adli tıpta raporum eksik kalıyor. Kızımın ölümünün sebebinde tamamlanmıyor. Acım zaten çok yoğun. Psikiyatri tedavisi görüyorum. İlaç kullanıyorum. Yani şu sürece kadar beni hayat şeklinde de yordu. Yani etkiledi. Kızım yani neden öldü diyorum ki.
0: Ailenin avukatı da eksik belgeler nedeniyle sürecin uzadığını öne sürdü.
5: Hastane tarafından eksik belge ve monitör çözümü sunuldu dosyaya.
6: Adli tıp raporunda hastane tarafından sunulmayan epikriz notları, ameliyat görüntülerinin tamamlanması için adli tıp tarafından bir süre tanındı. Bu süre tabii ki karşı tarafça bu eksikliklerin tamamlanması yönünde, fakat belli oluyor ki bu eksiklikler bilinçli olarak yaratılmakta ve süreç uzatılmaya çalışılmakta. Fakat bu haklılığı geciktiremeyeceği gibi ihmallerin de üstünü kapatamayacaktır. Biz gerekenin ivedilikle yapılmasını ve eksiklikler tamamlanarak Yüksek Sağlık Kurulu tarafından da incelemelerin tamamlanması ve bu vahşete sebebiyet verenlerin gerekli cezaları alması gerektiği yönünde elimizden gelen her şeyi yapacağız. Umarım en kısa sürede neticelenir.
0: Eksik belgelerin soruşturma dosyasına girmesinin ardından anestezi ve ameliyat sürecinde tıbbi kusur, ihmal veya gecikme bulunup bulunmadığına ilişkin nihai kararı İstanbul Adli Tıp Kurumu verecek.
7: Adıyaman'ın Kahta ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından sel suları bir civcivi sürükledi. Cumhuriyet Mahallesi'nde görev yapan belediye çalışanı suda çırpınan civcivi fark ederek yardımına koştu. Suya giren çalışan hareketsiz kalan civcivi sudan çıkardı. Ardından civcivi ayaklarından tutarak sırtına hafifçe vurdu ve yuttuğu suyu çıkarmasına yardımcı olmaya çalıştı. Yapılan müdahalenin ardından yeniden hareket etmeye başlayan civciv kurulandıktan sonra çalışanın kümesine götürüldü. Civcivin sahibinin ortaya çıkması halinde kendisine teslim edileceği öğrenildi.
8: Dün aniden batıran sağanak yağış sele dönüştü. Biz de o sırada dışarıdaydık. Suyun içinde bir civcivin çırpındığını gördüm. Civcivi insanlık yüremi yapıp çıkarttım. Kuruttum. Bayağı su yutmuştu. Müdahale ettik. Şu an civcivin sağlık durumu iyi. Yani sahipleri çıkarsa da geri bizi bulup verebiliriz yani.
0: Samsun'da meme kanserine dikkat çekmek amacıyla pembe balonlarla bisiklet turu düzenlendi. Sağlık çalışanları ve bisikletçiler Atakum'daki Çobanlı iskelesinde bir araya gelerek pembe kurdeleler taktı, pankart ve dövizler taşıdı. Çobanlı iskelesinden başlayan turda katılımcılar pembe balonlar eşliğinde Körfez mevkine kadar pedal çevirdi. Etkinlikle kadınlarda sık görülen meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekildi. Etkinlik yetkilileri meme kanserinin sadece kadınlarda değil, nadiren de olsa erkeklerde de görülebildiğini belirtti. Erken teşhisin önemine dikkat çekilerek toplumsal farkındalığın artırılması çağrısı yapıldı.
9: Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı. Biz de bunu kadınlarımızda bir farkındalık oluşturmak için, herkesin kendini muayene etmesi için, erken teşhislerini yapabilmeleri için. Meme kanseri malum her kadın, her 8 kadında bir görülüyor diyoruz ama artık bu oran daha da düştü. Dolayısıyla kadınlarımızın bu konuda kendilerinde farkında olmalarını, kansere karşı daha duyarlı olmaları için, dikkat çekmek için böyle bir etkinlik düzenledik. Etkinliğimizin biraz dikkat çekici olması için işte dünyada meme kanserini sembolü olan pembe kurdelelerimizi taktık. Pembe balonlar ve işte sloganlar hazırladık. Bunu halkımıza duyurmak istiyoruz, topluma duyurmak istiyoruz. Bir kez de biz hatırlatmak istiyoruz. Meme kanserinde herkes kendinin farkında olsun istiyoruz. Meme kanseri sadece kadınlarda görülen bir hastalık değil, erkeklerde de nadiren de olsa görülebiliyor. Erken teşhis hayat kurtarır, çok bilindik bir kelime. İnsanların bunu ihmal etmemelisini ve arada böyle hatırlatmalar yaparak, etkinlikler yaparak biz de bu konuda toplumsal bir duyarlılık sergilemek istedik.
10: Ekobit Ekolojik Yaşam Derneği üyesi olarak meme kanserine karşı farkındalık yaratmak için biz de bu etkinliğe destek olmak için pedal çeviriyoruz.
0: Şanlıurfa'nın yöresel lezzetlerinden ciğer kebabı kadın ustaların elinden hazırlanıyor. Günün erken saatlerinde işe başlayan ustalar ciğerleri temizleyip hazırladıktan sonra şişlere diziyor ve köz ocağında pişiriyor. Kadınlar sadece ocak başında değil, siparişlerin takibi ve müşterilerin taleplerinin karşılanmasında da görev alıyor. Kendi işletmesini kuran Sibel Altuncu yaklaşık 5 yıldır mesleğini sürdürüyor. Altuncu kadınların bu meslekte başarılı olabileceğini söylerken kendisi gibi ilerlemek isteyen kadınlara destek olmaya hazır olduğunu belirtiyor.
11: Mesleği seviyorum. Daha önce başka yerlerde de yaptım. Şimdi kendi mekanımı açtım. Çoğunlukla hep erkeklerin elinden ciğer yemiştik. Şimdi de bir kadınların ellerinden bir ciğer yemeği istedim. Yani şöyle, kadının eli değdiği yer her yer lezzetli olur muhakkak. Daha güzel olur, daha temiz olur, daha titiz olur. Ben erkekleri hani kötüleme amaçlı söylemiyorum ama kadınlar biraz daha becerikli, daha lezzetli yaparlar diye düşünüyorum. Biraz daha hani dayanıklılar erkeklere göre. Kadınlar daha farklı, her zaman yapamayacağı, başaramayacağı işler yoktur diye düşünüyorum. O yüzden ben kendime böyle bir meslek seçtim. Bütün kadın arkadaşlarıma, bayan arkadaşlarıma, bayan insanlara hepsini öneririm. Muhakkak böyle bir benim arkamdan işte artık açmak isteyen, bu şekilde restoran yürütmek isteyen arkadaşlarımız, bayan arkadaşlarımız olursa tabii ki ben de desteklerim. Kadının ciğere elini vurması demek lezzet demektir. Kadının bir mekan işletmesi demek tabii ki aynı zamanda temizlik demektir. Bayan ciğerci gördükleri zaman biraz tuhaflarına gidiyor. Hem doğramayı yapıyorum, hem saplamayı yapıyorum, hem ocağa geçince biraz diyor ki hani helal olsun size.
0: Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Karaoğlanlı mahallesinde 11 kadın annelerinden ve ninelerinden öğrendikleri Ramazan yufkası geleneğini sürdürüyor. 60 ile 80 yaş arasındaki kadınlar her yıl aynı evin bahçesinde bir araya geliyor. Kadınların hazırladığı hamurlar imece usulüyle ince yufkalara dönüşüyor. Bazıları yufka açarken bir kişi odun ateşinde pişiriyor. Bir başka kadın da pişen yufkaları üst üste istifliyor. Yorulanlar sırayla birbirleriyle yer değiştiriyor. Odun ateşinde pişirilen yufkalar Ramazan ayında özellikle sahur sofralarında tüketilmek üzere saklanıyor. Kadınlar yufkanın yanı sıra kışlık biber, domates ve tarhana hazırlıklarını da tamamlıyor. Kadınlar çocukluktan bu yana sürdürdükleri geleneğin gençler tarafından devam ettirilmediğini belirtiyor. İş, çocukların okulu ve değişen yaşam şartları nedeniyle geleneğin kendilerinden sonra kaybolmasından endişe ediyorlar.
12: Yine bir Ramazan yaklaşıyor. Yine Ramazan klasiğimizden işte bu yufkalarımızı yapmaya devam ediyoruz. Geceleri kalkıp bunları ıslatıp nemlendikten sonra içine ne koyacaksak koyuyoruz. Kıyma, lor, patlıcan, biber neyse. Tepsiye koyuyoruz, tepsiden fırına. Bizim bunları bilmiyorlar ama yemesini çok seviyorlar. Biz de onlar seviyor diye dayanamıyoruz. Yine yapıyoruz hem kendimize hem onlara. Bu şekilde devam edip gidiyoruz. Bakalım bundan sonra ne olacak? Mece usulü yapıyoruz. Her gün bir kişiye, her gün bir kişiye. Hem komşulardan hoş sohbet oluyor. Hem diğerde vakit geçirmiş oluyor. 10 kişisek 10 gün sürüyor. 15 kişisek 15 gün sürüyor ama arada dinleniyoruz. Devamlı yapmıyoruz, yoruluyoruz biz de. Yaşlılar var. Yaşlılar yoruluyor. Başka iş yapıyoruz arada. Başka işler çıkıyor. Sonra yine dönüyoruz. İşte boş durmak yok yaşlılara.

0: makine var. Makinede yoğuruyoruz, burada pişiriyoruz. Beyni yetişenler çalışıyor diyorlar, okuyanlar yapmıyor. Kimisi evde de olsa istemiyor, gelmiyor yani. Aynı zamanda daha ekonomik oluyor. Her şey için.
1: Kütahya'da yaşayan Ayfer Helvacıoğlu, yaklaşık 40 yıl önce başladığı örgü tutkusunu üretime dönüştürüyor. Uzun yıllar boyunca örgü ören Helvacıoğlu, son dönemde ürünlerini sergilemek ve daha fazla kişiye ulaştırmak için stand açmaya başladı.
2: Yeni başladım. Bu standta yeni başladım. Bir 40 yıl öncesine dayanan bir geçmişim var. Yeni başlamama rağmen hızla bir şeyler üretmeye çalışıyorum.
1: Günlük kullanıma yönelik bandanaların yanı sıra düğünlerde kullanılabilecek farklı tasarımlar da hazırlayan Helvacıoğlu, kendi fikirlerini ürünlerine yansıtıyor. Kumaş parçalarını da değerlendiren Helvacıoğlu, kenarlarına boncuk ekleyerek kolye ve aksesuarlar üretiyor.
2: Mesela günlük örülen bandanaların yanında bir de düğünler için yapılan kumaştan bandanalar yapmaya başladım. Bunlar benim kendi ürettiğim şeyler.
1: Örgü örmenin stresi azalttığını ve zihni aktif tuttuğunu düşünen Helvacıoğlu, üretmekten mutluluk duyduğunu söylüyor.
2: Örgü örmek ritmik hareketleri sayesinde stresi azaltır, beyni zinde tutar, Alzheimer'ın önünü geçeceğini düşünüyorum. Çünkü sayısal işlemler yapıyoruz. Örgü örmek bir zevktir. Ben zevk alarak yapıyorum, üretmeyi seviyorum.
1: Helvacıoğlu önümüzdeki dönemde örgünün yanı sıra farklı malzemelerle de yeni ürünler geliştirmeyi hedefliyor.
2: Kendi bulduğum şeyler. Bunların devamını getirmek istiyorum. Yani daha değişik şeyler bulmak istiyorum. Sırf örgü üzerine değil, diğer şeyler üzerinde bir şeyler üretmek istiyorum. Çoğaltmak istiyorum bu yelpazemi. İnşallah başarılı olurum. Her yaşta bir şeyler üretilebilir. Bunu görüyoruz şu anda. Yani büyük bir şeyle, azimle çalışmaya devam ediyorum. Bandanalar örüyorum. Mesela şu kumaşları değerlendirip kenarlarına boncuk getirip kolye yapıyorum. Ayrıca kolye örüyorum boncuklayıp. Bandanaları da böyle kolye, fular biçiminde örtmeye çalışıyorum.
1: Edirne'de çölyak hastası 3 yaşındaki yeğeni için glutensiz çorba hazırlamaya başlayan Hafize Kayış'ın çabası 7 kadının bir araya geldiği kooperatife dönüştü. Yeğeninin sofrada "Ben neden sizin çorbalarınızdan içemiyorum?" sorusu Kayış ve arkadaşları için yeni bir başlangıç oldu. Keşan'da kurulan Seven Kadın Kooperatifi'nde glutensiz tarhana ve sebze çorbasının yanı sıra erişte de üretiliyor. Kadınlar üretim sürecinde hijyen ve gıda güvenliği kurallarına büyük özen gösteriyor. Trakya Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle çalışmalarını sürdüren kooperatifte 7 kadın üretimin her aşamasında görev alıyor. Kadınlar çölyak hastalarının glutensiz ürünlere duyduğu ihtiyacı karşılarken kooperatif sayesinde kendi geçimlerine de katkı sağlıyor.
3: Glutensiz üretim yapan arkadaşımla başladım aslında ben. İlk başlarda ona yardım ediyordum. Daha sonrasında insanların glutensiz ürünü olan ihtiyacının farkındalığına vardık biz de onunla birlikte. Bu konuda bu kadar bilgi sahibi değildik daha öncesinde. Ve nasıl olması gerektiğini, hijyen konusunda ve gerçekten çok hassas bir konu olduğunun farkına vardık. Ona yardımcı olmaya başladıktan sonra biraz daha işin içine girdik. Onunla birlikte üretime devam ettik ve bir kadın kooperatifi kurmaya karar verdik. Konu projeleri vardı konu hakkında. Bizi bilgilendirdi. Biz de sonrasında onunla birlikte yol almaya başladık. 3 yaşında olan yeğeninin glutensiz beslenmesi sebebiyle biz de bunlardan içemeyecek miyiz demesiyle kurulan etkileşimde üretim yapmaya karar verdi.
4: Bizler 7 birey bir araya gelerek benim 3 yaşındaki çölyaklı yeğenimle yola çıkarak glutensiz tarhana ile başladık. Şu anda sebze çorbamız ve eriştemiz de glutensiz olarak devam ediyor. Çölyaklı yeğenim 3 yaşında tanıyı aldı. Bizler sofraya oturduğumuzda ben neden sizin çorbalarınızdan içemiyorum dedi. Yani inanılmaz hani... Anneler bunu daha iyi anlayacaktır. Yeni tanı alanlar daha iyi anlayacaktır. Çünkü glutensizde bir çapraz bulaşma kontaminasyon söz konusudur. Burada çapraz bulaşma ve kontaminasyon çok önemli. Bizler de altyapımızı oluşturarak burada hijyen, gıda güvenliği, kalite, sürdürülebilirlik, izlenebilirlik bunlar tamamıyla çok önemli. Denetimlerimizden geçiyoruz. Çalışan ablalarımız, arkadaşlarımız hep beraber ürünün girişinden, alışından, sevkiyatından, oluşumundan her bir noktasına kadar, lojistiğine varana kadar hep beraber sahada, işletme içerisinde birlikte aktif çalışıyoruz. Herkes geçimini şu anda kooperatif üzerinden sağlıyor.
1: Adana'nın Yüreğir ilçesinde yıllar önce okula gidemeyen kadınlar okuma yazma kursunda hayallerini gerçekleştirdi. Yalnızca mahallesindeki okulda açılan kursta kadınlara 5 ay boyunca okuma yazma ve temel matematik eğitimi verildi. Sabah evlatlarını okula gönderdikten sonra tarlada çalışan kadınlar ardından kursa gelerek eğitimlerine devam etti. Eğitimi başarıyla tamamlayan 18 kadın pasta keserek mezuniyetlerini kutladı.
5: Lütfen.
1: Kursiyerlerden bazıları çocukluk yıllarında aileleri tarafından okula gönderilmediklerini anlattı. Kadınlar çocuklarının okuma yazma öğrenmesinin ardından kendilerinin de bu hayali gerçekleştirdiğini söyledi.
6: Okuma yazmayı büyük kızım öğretim derken kendim de öğrendim. Bu köye taşındıktan sonra da bu okula geldim. Burada da öğrendim. Annem erken vefat edince babam göndermedi. Evlenince de çocuklarım büyüdü. Onlara okuma yazma öğretim derken ben onlardan önce öğrendim. Buraya da gelince tam öğrendim. Bence bütün veliler, kız çocukları da olsun, oğlan çocukları da olsun, ilk seri kız çocuklarını göndermeleri bence şart. Çünkü kız çocukları dediğin zaman temel bir birey oluyorlar. Kimseye muhtaç olmuyorlar. Bence öyle. Benim kızlarım da öyle. Mesela oğlum da öyle. Daha yeni beşe gidiyor. Mesela herkesin çocuğu büyüdüğü zaman kimseye muhtaç olmaması için okumalar. En çok da kız çocukları. Bu devirde bence kız çocukların okuması daha iyi.
7: Biz köyde yaşıyorduk. Ufaktık. Kimse bizi göndermiyordu.
5: Burada böyle bir eğitim olunca siz de geldiniz, katıldınız herhalde.
7: Evet, çok memnunuz. Okuma yazma öğrendim. Allah size razı olsun. Teşekkür ederim. 5 çocuğum var.
5: Onlar okuma yazmayı biliyor mu?
7: Evet, onların okuma yazması var.
5: İçinizde sizce miydi?
7: Benim okuma yazmam yoktur. Hepsinin var. Çok şükür onlar okumuş. Çok okuma istiyordum. Biz ufaktık. Onlar bizi göndermedi. Sonra da biz gitmek istemedik. Şu an artık çocuklarımız da oldu. Ben şu an okul okuma istiyordum. İstedim işte. Geldim okudum, öğrendim.
1: Kurs öğretmeni eğitimin kadınlara moral sağladığını belirtirken dernek yetkilileri de çalışmanın belirli dönemlerde devam edeceğini açıkladı.
8: Kendileri ise çocuklarının, ya kendi çocuklarında yaşamadıkları şeyleri kendileri yaşamaya çalışıyor. Eksiklerini gidermeye çalışıyorlar. Burada da biraz motivasyon da oluyor aslında. Yani şey yapıyoruz, biraz psikolojik olarak da sohbetlerimiz oluyor. Ya da işte, yani bu bir terapi gibi bir şey oluyor diyebilirim. Yani hepsi o anlamda çok mutlular. Ben de yani bu kadar mutlu olabileceğimi düşünmüyordum buraya geldiğimde.
9: Unutulmuş insanların hayal kurabilmesi için yaptığımız bir çalışmaydı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Hanım davetiyle katıldığım bir iyilik var projesi vardı. Bunu o projeyle pekiştirdik. Çok da güzel oldu aslında. Buradaki ablalarımız, anneannelerimiz, yani okuma yazmayı hayal eden herkese inşallah böyle bir kapı açtık. İnşallah da devam edeceğiz.
10: Yani Tuzu, gerçekten hoş geldin tekrar. Yani yıllar sonra bu çarkırda yine bu simgeyi yapıyorsun, bu simgeyi gösteriyorsun herkese.
1: Çankırı'da yaşayan Burak Dumlupınar, kentin en önemli fosillerinden biri olan kılıç dişli kaplanı kostümle tanıtıyor. Çorak yerler kazı alanından çıkarılan ve Çankırı Müzesi'nde sergilenen 8,5 milyon yıllık fosil kentin maskotu haline geldi. 29 yaşındaki Dumlupınar, Tuzi adını verdiği kostümü yaklaşık 3 yıldır giyiyor. Vatandaşlarla bir araya gelen Dumlupınar, kentin tarihini anlatıyor ve Çankırı'ya gelen turistlerin de ilgisini çekiyor.
10: Böyle bir şey gerçekten çok güzel efendim. Çankırı'mızın simgesi taşıyor. Bu kostüm bizim Çankırı'mızın geçmişini yansıtıyor yani. Gerçekten çocuklarda bile etki yaratıyor. Çocuklar merak ediyor, bu Tuzi ne? Tuzi nedir? Bu kaplan nedir? Ve gerçekten Çankırı'mızın özgeçmişini bugünler taşımak bizim için gurur verici gerçekten. Tuzi o yüzden bizim burada simge kaynağımız efendim.
11: Yeni adamlar. Orada aslana bak. Aslana bak ya.
12: Resme ve Rüzgar isimli yarışma programının yeni bölümüyle karşınızdayız. Şimdi yarışmamız toplamda 25 sorudan oluşuyor. 25 sorunun sonunda en fazla puanı alan yarışmacı bu haftanın kazananı olacak. Başlayalım mı yavaş yavaş?
13: Evet olur.
12: Hadi bakalım ilk sorumuzu alalım lütfen.
13: Dev.
12: Evet, Doruk'tan geldi ilk cevap.
13: Roka.
12: Evet, doğru cevap Aras'tan geldi bu sefer. Resfebe'de sadece harf ya da sayı görsel kullanmıyoruz. İşaretleri de kullanıyoruz. Burada ok işareti var. Onu kullandık değil mi?
13: Köpek böyle köpeğin havlama sesi hav olduğu için de sonunda da zu var havlaması.
12: Sen işi kaptın. Soruyu görmeden butona basıyorsun.
13: Kasa var, bir de bağ var. Birleşirse kasaba.
12: Ben bastım. Ukrayna. Doğru cevap gelmedi.
13: Ukrayna.
12: Bu arada Doruk bastığı için üzgünüm.
13: Ukrayna.

0: gece uyumadan önce elimi tutar mısınız?
1: LÜSEV hayat verir.
2: Yolun sesi, rüzgarın dokunuşu ve o bitmeyen keşif arzusu. Motosiklet tutkusunu güvenle yaşamanız için yanınızdayız. Çünkü motosikletinizin düzenli muayenesi de bu yolculuğun önemli bir parçası. Keyifli sürüşlerin güvenle devam etmesi için TÜVTÜRK, sabit ve gezici istasyonlarıyla her zaman yanınızda. Yolunuz açık, yolculuğunuz güvenli olsun. TÜVTÜRK.
3: Onlar Türkiye'nin alanında önde gelen deprem bilimi hocaları. Hepsi toplumu bilinçlendirmek için çalışıyor. Bugün bize ortak bir mesajları var.
4: Önce mesaj. Afet anında sağlıklı iletişim kurmak için
5: yapmamız gereken
6: aramak yerine önce mesaj atmak.
4: Örneğin
6: internet destekli uygulamalar üzerinden
4: bir acil durum grubu kurabiliriz.
6: Böylece afet anında
5: mesajlaşarak hızla iletişime geçebiliriz.
4: Arama ihtiyacı hissederseniz de
6: yine internet destekli uygulamalar üstünden aramanızı gerçekleştirir.
4: Tüm dünyada mobil iletişim altyapıları nüfusun bir kısmının aynı anda kullanımına göre tasarlanıyor.
5: Bu yüzden siz de afet anlarında önce SMS'le veya internet destekli uygulamalardan mesajla haberleşmeyi unutmayın.
3: Böylece herkes sevdiklerinden hızlıca haber alabilir ve yardım ekiplerinin iletişim hatlarını hep açık tutmuş oluruz. İşte bu yüzden
4: önce mesaj.

0: IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efeler, Aydın. İletişim 0531 964 9026. Nurdan Kuaför Makeup, 25 yıllık deneyim, profesyonel dokunuş ve kusursuz güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
3: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Bir hediyeyi özel yapan nedir? Üzerinde sizin hikayenizin olması. Kişiye özel tasarımlar, lazer kesim, su kabağı aydınlatmalar ve örme rattan ürünler. FG Rustik Sanat Evi'nde hayalinizdeki hediye size özel tasarlanıyor. Adres Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sokak No 28 Taksim C, Efeler, Aydın. Telefon 0535 427 7790.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Yıldız Çin'e Arçelik'te kaçırılmayacak çeyiz fırsatı sizi bekliyor. Arçelik buzdolabı, bulaşık makinesi ve 9 kilogram çamaşır makinesi üçlüsü 102.598 lira yerine sadece 89.999 lira. Üstelik bir yıl ücretsiz depolama imkanıyla. Bu fırsat 31 Ekim'e kadar geçerli. Yıldız Çin'e dayanıklı tüketim malları. Şevketiye Mahallesi, Mehmet Yavaş Caddesi, Ecer Ekmek karşısı Çin'e. Bilgi için 0542 533 03 13.
0: IFM reklam.
6: Ayarınızı bozacak program Arıza Show başlıyor. Başlıyor.
7: DJ Bay Keleş'le Arıza Show

0: Ben herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Evet, Türkiye Vesio saatlerimiz 19.31 ve Arıza Show'un startını verdik. Zaten çalan şarkılardan anlamışsınızdır. Bu arada abilerin abisine kucaklar dolusu sevgiler, selamlar. Değerli Ulaş Tekeş'e ve tüm dostlarına, Ulaş Tekeş'i tanıyan tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Ayrıca Hızlı İmam Rüstem Süser, Raif Domurcuk.
1: Öpmelere kıyamazdı.
0: Nazilli'den Çağlar Başkan, Yagi'ye, Egemen Güney'e kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Mesut Şahbaz'a da, tüm Koldaş ailesine, Selen ailesine, tüm Kaya ailesine sevgiler, selamlar olsun. Evet, bu saat itibariyle her salı ve perşembe olduğu gibi canlı bağlantılarla 21'e kadar devam edeceğiz. Bilginiz olsun. Ve şöyle bismillah diyelim ve canlı bağlantılarla başlayalım. Evet, bu saat itibariyle bizleri arayabilirsiniz. Bizler hazırız. Bakalım hattımıza ilk gelen kim olacak? Kim olacak? Ve şöyle bir bismillah diyelim ve bakalım hattımızda kim var? Alo. Alo. Alo.
2: Alo. Selam Arışçım.
0: Aleyküm selam.
2: Efendim, Şeytan Hisarlı Neşet Özgür.
0: Evet, Şeytan Hisarlı. Mikrofon sende.
2: Evet. Mikrofon bende ya. Çok güzel. Nazlı kapalı yatmaktan yatmaktan kardeşlerime, abilerime seslenmek istiyorum.
0: Evet.
2: Beyatlı Koç'tan bulunan değerli kardeşim, kıymetli kardeşim Hocalı Bey'e ve Bayan Koç'tan bulunan özeline Umur Geyik, Cengiz Ergün, Emre Ertürk, Serdar Bozkurt, B5'te bulunan değerli abim, kıymetli abim Ercan Akar, Halil Altın Kaynak, B'de bulunan değerli kardeşim Emre Turaz, değerli abim Ersin Demir, Metin Kartaş, C1'de bulunan İzmirli Burak Uraş, Keçelo, Taksim ne zaman geldik ben de bilmiyorum. Atal sana 2 ay oldu. Bekliyorum cevabını. Ramazan Solmaz, Orhun Dülger, Batuhan Altındiş, Cengiz Demir, İsmail Arasan, Ferhat Demir, Kadir Yetim, Cihomir'de bulunan Serben Türür, İnan Demir, C7'de bulunan Teknak Demir, Beşel Uslu, Umut Akdemir, Yakup Yörüklü, C15'de bulunan Mehmet Aydın, Emre Uzundağ ve Aydın Kapalı Kabir'de bulunan özeline, B4'te yatmakta olan değerli kardeşim, kıymetli kardeşlerim Erkan Akbalık, Yagi, Osman Kurnaz, Mert Seferoğlu, Berke Yılmaz, Burak Karademir, D1 koğuşuna bulunan Sinan Arasan, Aydın Kapalı yatmakta olan değerli kardeşim, kıymetli kardeşim Sercan Sevingen, İsmet Akalay abim, Betül abi, Nazlı Açık'a geçmek istiyorum şimdi.
0: Evet, geçelim.
2: Değerli kardeşim, kıymetli kardeşim, kıymetli abim Mehmet Akkoca, Kenan Kurt, Mehmet Özaslan, Hasan Kır, Emrah Demir, Yusuf Çelik, Albert Küçük, Sinan Öz, Sinan Kaya, İbrahim Korkmaz, Mustafa Yüksel, Sedat Şimşek, Sertan Şan, Haram, Turan Samkuntaş, Zeki Gülümser, Şahin Egus, Cengiz Seçen ve Şahin Egus'dan kapalı yatmakta olan değerli abisi Süleyman Egus'a.
0: Evet.
2: Son olarak İstanbul Silivri'nin Marmara 5 yoldan paket giden kızları E-tipine Orhan Özcan'a gelsin. İstek parçam.
0: Evet.
2: Havinden.
0: Evet.
2: Tuz Zalimi.
0: Tuz Zalimi.
2: Havin Tuz Zalimi.
0: Tamam. Bu kadar mı?
2: Evet, bu kadar.
0: Tamamdır. Var mı başka bir şey?
2: Can sağlığı. Kendine iyi bak.
0: O zaman Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın.
2: Görüşürüz.
0: Eyvallah. Yürek sızı. Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Canlı bağlantılarla devam ediyoruz. Evet. Bakalım hemen nereden geliyorlar. Hemen bakalım şöyle hatta kim var. Alo.
2: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
2: Allah hayırlı günler.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
2: Allah nazil açık güzel mi abi?
0: Evet.
2: İsmim Şafak Aksoy.
0: Evet Şafak, kimlere sesleneceğiz?
2: Abi öncelikle C13 koğuşunda yatmakta olan Aslan kardeşim Hasan Boran Aksoy'a.
0: Evet.
2: Geçen haber yollamış. Çok çok selamını aldım. Kardeşim Allah şükürler olsun, burada bir sıkıntımız yok. Aynı bildiğin gibi burada reislerin reisi Kudret Elçik, İbrahim Kuyruklu, Mehmet Elçik, hepsini sana çok çok selamlar. Aynı değil, hani kafasını devreye takmasın diye bir sıkıntı yok.
0: Evet.
2: D1 koğuşunda yatmakta olan akrabam yine Davut Bulcuyit, Sezai kardeşim, geçen anneni aradım. Telefonu açmadı ya da bilmiyorum, işi vardı galiba. D17 koğuşunda yatan kardeşim Deniz Ege, Hasan Aydoğdu'lu.
0: Evet.
2: Bu kadar abi ya.
0: Bu kadar mı?
2: Sinan Kovcu, Süleyman Elcik, Necat Elcik,
3: Süleyman Elcik, bir daha bizim Anoğlu var.
2: Bir daha Süleyman Elcik. Ondan sonra burada değerli dostum Albert Çık, reislerin reisi Kudret Elçik, İbrahim Kartal Sözcü, Kudret Elçik, Cengiz Seçen, Kendimi Rezen.
0: Evet.
2: Bu kadar abi ya.
0: Tamam, ne göndereceğiz?
2: Anlamadım
0: ne
2: abi.
0: Ne göndereceğiz şarkı?
2: Enver Yılmaz'dan Üstüme Gelmeyin Benim.
0: Enver Yılmaz, Üstüme Gelmeyin Benim.
2: Aynen abi.
0: Tamamdır, bu kadar mı?
2: Bu kadar abi. Allah'a emanet
0: ol. Sen de Allah'a emanet, sağ olasın.

0: mısınız?
1: Evet, devam edelim, şöyle bakalım hattımızın ucuna kim geldi. Alo.
2: Alo, selamünaleyküm. Ben Aydın Orta Mahalli'den Erencan Kurtoğlu.
1: Evet Erencan.
2: Ben yeni tahliye oldum da bir arkadaşlarımdan bir haber göndermek istiyorum.
1: Tahliye mi oldun?
2: Evet.
1: Ama cezaevi numarasını arıyorsun.
2: Yanlışlıkla mı arıyorum ben?
1: Sen şu an cezaevinde misin?
2: Evet.
1: Tamam ama tahliye oldum diyorsun.
2: Ama artık cezaevine tahliye oldum.
1: Ha, açığa ondan geçtim de, kapalıdan çıktım açığa geçtim de.
2: Evet evet öyle oldu ya. Evet.
1: Eyvallah. Hadi söyle nasılsın bakalım. Abi, İyiyim vallahi ben. Sen nasılsın?
2: Vallahi nasıl olalım işte, yatıyoruz burada. Sabah sayım, akşam sayım. Yaptığımız bir şey yok.
1: Olsun olsun. Vallahi can sağlığı ya. Olsun yeter.
2: Ben buradan bir kardeşlerime seslenmek istesem olur mu?
1: Hadi seslen bakalım.
2: İlk öncelikle kardeşim Sercan Sevingen. Seni seviyorum. Kendine iyi bak oralarda. Ulaş. Kendine iyi bak babacığım oralarda. Ulaş baba da. Akın Güleç, Volkan Ceyhan, Serdar Kabalay, İbrahim Pesel, Çera Başkan, Ursal Kurtulan, Ali Kurtulan, Cihan Kurtoğlu, Sefa Kurtulan, İrfan Kurtulan, Kerim Yunus kardeşler, Barış Kaya, Mehmet Dönmez, Umut Korkmaz, Serdar Yeldi, onlara ve aklıma gelmeyen bütün arkadaşlarıma, Adil Eksen, Poraz Gülfilan, bak onlar Adil Eksen, Poraz Gülfilan, Müslüm Şaşkın, Ferdi İşten.
1: Evet.
2: İsmi aklıma gelmeyen bütün ve kalbi atan bütün arkadaşlarıma gelsin.
1: Tamam.
2: İsteyeceğim parça.
1: Evet, nedir o?
2: Dört anlamlı Aysel Akıfoğlu. Ekmeğe katın kanal defterin parçası vardı abi. Onun şey yapsak olur mu?
1: Gökhan Namlı. Peki.
2: Aysel Akıfoğlu.
1: Evet, ekmeğe.
2: Kaptın kanamı ne? Öyle bir şey olması lazımdı.
1: Tamam, ben bir bakarım.
2: Sen olsan ağlamam mı? Öyle bir şey olması lazım abi.
1: Bir de
2: Bayanlar Korsu'nu atan teyzem Rafiye Babalı'ya buradan sevgiler saygılar. Kendisi hiç üzülmesin. Tez zamanda yanımızda olacak inşallah.
1: Evet.
2: Sen de kendine iyi bak abim benim. Allah emanet ol. Allah hepinize kalbine göre versin. Geceniz güzel olsun.
1: O zaman kendine iyi bak. Allah'a emanet. Sağ olasın.
2: Sen de abim benim. Sen de hadi Allah'a emanet ol.
1: Eyvallah. Görüşürüz.

0: ediyoruz.
1: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz ve bakalım hattımızın ucuna kim geliyor. Hemen şöyle bir bakalım. Alo.
2: Selamünaleyküm abi.
1: Aleykümselam. Hoş geldin.
2: Nazlı Edip Açık Cezaevine Sedat Şimşek ben. Evet. Selam göndermek istediğim kişiler vardı da abi.
1: Hadi gönder bakalım, mikrofon sende.
2: Abi Gökay Tosun'dan Yusuf İslam Yıldırım'a çok selamım var. Ali Berküçük'ün Erkan Tarhan'a çok selamım var. C7'de yapmakta olan Ali Boğur ve Onur Dursun'a çok selamlar. Ali Boğur'un mesajını aldım ben bu arada abi, haberin olsun. Erkan Akbala'ya selamlar olsun buradan. Yage'ye. Mehdi Coşkun'dan C7'ye çok selamlar olsun. Bir de isteğim vardı abi.
1: Evet.
2: Abi Gazapizm'den Unutulacak Günler.
1: Bir dakika. Tizim'den Unutulacak Günler.
2: Evet.
1: Tamam, bu kadar mı?
2: Bu kadar abi. Hayırlı akşamlar abi.
1: Eyvallah, sağ olasın. Evet, devam ediyoruz. Türkiye Vesio saatleri 19.43 ve şöyle bakalım hemen hattımızın ucuna kim geliyor. Alo.
3: Alo abi, selamünaleyküm, yayınlar.
1: Allah razı olsun, hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Nazlı Açık'tan Mustafa Yüksel ben.
1: Evet Mustafa.
3: Ne yapıyorsun abi, nasılsın?
1: İyi vallahi, aynı koşturmaca devam. Sen nasılsın?
3: İyi abi, Allah'a şükür. Biz de ne yapalım, aynı yapmaya devam.
1: Allah iyilik versin diyelim.
3: Geçen gün yoktun abi.
1: Geçen gün vardım ama sesimi Arda ulaştıramıyordum.
3: Arda vardı.
1: Evet.
3: Aynen.
1: O yüzden yani konuşsam da gelmiyordu size.
3: Anladım abi, anladım.
1: Hadi bakalım, kimlere sesleneceğiz?
3: Abi buradan kapalı açıya sesleneceğim. Öncelikle koğuşunu bilmiyorum ama kapalıda yatan Hacı Muro dayıma gelsin. Murat Bayram, namı değer Hacı Muro. John Altı koğuşunu yapmakta olan Celal Koççu abime gelsin. Antalyalı kardeşim Kenan Su Kesici'ye gelsin. C15 koğuşunda yatan Cemal Çadırcı, Ekrem Beyazman, Efem Beyazman, Hasan Ahmet, Hamdi Samet Yeraldoğlu, Tolga Akçay, Cüneyt Küçük, Erol Könü, Yaşar Erol. C18 koğuşunda yapmakta olan değerli kardeşim, mahalle çocuğum Ahmet Kızıltaş, Serkan Karatay, Suat Bulum, Ali Kara, Mehmet Kozak, Mustafa Tamkan, Hakan Mimaroğlu, Mutlu Dursun. E1 koğuşunu yapmakta olan Şenerbaş'tan Mahmut Ergurluoğlu, Emin Şahan, Halo. B8 koğuşunu yapmakta olan Cem Bilgi, Murat Bilgi, Selçuk Bilgi, Butçi. John koğuşunu yapmakta olan Mertcan Balcı, Batuhan Balcı, Ümit Dere, Taner Oraz, Mehmet Emin Ekici, Tron Seven. Buradan kapalıya giden kardeşim namı değer Kesper, Ömer Faruk Bayrak.
1: Evet.
3: Ondan sonra abi Nazlı'yla açığa geçiyorum. Turgut Cansert, Şeytan Eserli Neşet Özcan, Turan Salkıntaş, İbrahim Kuvcu, namı değer Totti, Yunus Kahyaoğlu, Emirhan Taşdemir, Ali Berk Küçük, Mehmet Akkoca, Ali Tan, Zeki Gülümser, Musa Göçmen, Ali Bulut, Veli Aydın, Sinan Kaya, Mustafa Arıcı, Ümit Kaba, Cüneyt Kezelge, Resul Karaefe, Şahin Egüz, Ahmet Tosun, Şahin Egüz'ün Süleyman Egüz'e selamı var. Aydın kapalı yapmakta olan Namı Değer Sansar, Vedat Düzgün, kardeşi Fuat Düzgün, Koç Açık'ta yatan amca Mustafa Yüksel. Abi istek parçama geçiyorum.
1: Evet, geç bakalım.
3: Fikret Delikanlı'dan Lele Zuzan.
1: Fikret Delikanlı,
3: Lele Zuzan.
1: Tamamdır. Bu kadar mı?
3: Bu kadar abi.
1: O zaman kendine iyi bak.
3: Sen de abi, Allah'a emanet.
1: Allah'a emanet, sağ olasın. Anasından. Evet, devam ediyoruz. 19.46 Türkiye ve stüdyo saatleri ve devam edelim. Hemen bakalım şöyle hattımızın ucuna kim geliyor. Alo.
4: Ben Şahin Egus.
1: Evet Şahin, hoş geldin.
4: Selamünaleyküm, iyisindir inşallah.
1: İyi şükür vallahi, sen nasılsın?
4: Vallahi şükür, yatmaya devam.
1: En iyisi abi. Oldu. Yatmak en iyisi, boş ver.
4: Tabii ekmek elden su gölden geçirip gidiyorum.
1: Aynen abi, ya. Dışarısı daha tehlikeli.
4: Tabii dışarısı çok tehlikeli evde.
1: Evet, kimlere sesleneceğiz?
4: İlk önce bir istek parçamı vereyim sana.
1: Tamam, alalım.
4: Tahir Uçar'dan Hasret şarkısını istiyorum.
1: Evet.
4: Bu canımdan çok sevdiğim abim Süleyman Eguz'a gelsin.
1: Evet.
4: İnşallah iyidir kendisi de. C14 koğuşunda yatıyor. Orada kader birliği yapmış olduğum arkadaşlarım da inşallah iyidir. sağlıklıdır. Vallahi beni soracak olursalar çok şükür ben iyiyim. Bomba gibiyim. Abim inşallah kendine kafa takmasın. İstediğim ondan o.
1: Evet.
4: B1'de yatan Hazar kardeşim. İnşallah o da iyidir. Sağlıklıdır, sağlıklıdır. Bir de İhsan Tintin. O kardeşim de inşallah iyidir. Vallahi onlara özledim. En kısa zamanda inşallah çıkarlar. Bir de dayımın oğlu Süleyman Öge var. Ona evet. da buradan selam olsun. Veysel Öge var. Ona da buradan selam olsun. Şimdi koğuşlu sayacağım abi.
1: Tamam. Say.
4: Öncelikle abim olan Süleyman Öguz'a, Okan Şanlı, Kenan Işık, Fethi Coşkun, Süleyman Öge, Ahmet Rezan. İnşallah o da iyidir. Umutcan Yıldırım, Batuhan Şaşak, Ömer Şenol, Ferdi Karol, Yasin Altınbaş, Rauf Karabulut, Süleyman Türkmen, İhsan Tintin, Taner Tunç, Mehmet Tunç. İnşallah o abilerim de Taner Tunç, Mehmet Tunç inşallah iyilerdir. Kendilerine iyi baksınlar. Cengiz Çamdemir'in, Cengiz amcadan inşallah iyidir. Cenap Çalan, Mustafa Çelik, Yıldıray Sabancı, Doğan Ekici, Mustafa Çetin, Eren Özaslan, Bekir Kekliksoy, Ömer Karahan, Barış Yapra, Çağlar Özdirekcan, Abdurrahman Aydemir, Murat Tunç, Kemal Çetin, Cihan Tümer, Ferdi Kulun, Halil Özdirekcan, Bahri Koç. Şunu alsana. Buradan B1'e seslenmek istiyorum.
1: Evet.
4: Pazar Gökçen, selam olsun. Süleyman Dalkıran, Özgür Bakırcı, Süleyman Bakırcı, Tekin Kınalı, Efecan Kınalı, Mustafa Güler, İbrahim Güler, Yaşar Çelik, İnşallah iyilerdir. Ve altı koğuşunda Sinan Kıvcı, Cengiz Ergün, onlara da selam olsun. Bu istemiş olduğum parça onlara da gelsin. Ve 18 koğuşunda yatan Sedat Çakır olur, kuzenim olur kendisi, o da inşallah iyidir. Recep Gücü Yeter, Mazlum Salim, açığa gelelim. Açık evet. cezaevinde bulunan Erdal Güler, Hakan Öge, Mehmet Öge, Aydıner Öge. Buradan Cengiz kardeşim var, Cengiz Seçen. Onun da bayan koğuşunda yatan annesine çok çok selamları var. Kendisi Cengiz çok iyi, merak etmesin. Allah'a emanet olsun. Ben de ellerinden bu arada öperim. Kendine iyi baksın. Var mı söylemek?
1: Evet. Var mı başka?
4: Enes Öğütcan, Mustafa Yüksel, Sinan Öz, Şeytan İsallı, Neşat Özcan. D17 konuşunda bulunan Onur Dalkıran, Mesut Güreş kardeşime. İnşallah onlar da iyidir. Allah'a emanet olsunlar. Kendine iyi baksınlar.
1: Evet.
4: Cengiz'in de bu arada Hasan Aydoğ diyor. Dayısına çok çok selamları var. Ferhat Uyanı'ya da gelsin. İbrahim Kıvcı'ya da gelsin. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Buradaki arkadaşların da herkese çok çok selamları var. Kendine iyi bak.
1: Bu kadar mıydı? Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bakalım hemen attığımızın ucuna kim geliyor? Kim geliyor? Şöyle bakalım. Alo.
0: Selamun aleyküm. Keleş abi, kolay gelsin.
1: Allah razı olsun. Hoş geldin.
0: Hoş bulduk abi. Ben Çin Açık Cezaevinden arıyorum. İsmim Yetiş Palabıyıklılar.
1: Evet, Yetiş. Kimlere sesleneceğiz?
0: Evet abi, sevdiğim dostlarıma sesleneceğim.
1: Hadi mikrofon sende.
0: Tamam. Aydın Etipi Kapalı Ceza İflas Kurumu'nda bulunan amcaoğullarım Ferhat Palabıyıklar, Polat Palabıyıklar, Selim Palabıyıklar, Bulut Palabıyıklar, Fatih Palabıyıklar, İshak Yıldırım dayıma, onun arkadaşları Sinan Ömen, Sedat Taş ve İranlı Mithat Sancar, Orhan Korkmaz, Fatih Aras, Osman Kargan ve değerli dostlarına bu Çin'e açıklı ceza infaz kurumunda bulunan yeğenlerim Özgür Palabıyıklar, Mahmut Kuyumcu ve İsmet Duyar, Cengiz Palas, Ahmet Demir'e gelsin abi. Fatih Aras söyledim abi.
1: Evet.
0: Abi bir de sana gelsin. Böyle bir yayın yaptığın için de sana ayrıca teşekkür ediyorum abi.
1: Eyvallah, Allah razı olsun.
0: Allah senden de razı olsun abi. İstek parçam da Hava Öğüt'ten duvarlara yazıyorum ismini istiyorum abi.
1: Tamam, ona hemen yazalım. Tamamdır, bu kadar mı?
0: Bir de Rıfat İnan, Mecbettin İnan, Gülcel Çamlı, Harun Keleş'e gelsin abi.
1: Eyvallah, o zaman kendine iyi bak. Allah'a emanet.
0: Tamam abim. Allah razı olsun abi. Sen de Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak.
1: Evet, devam ediyoruz. 19.52 Türkiye Vesiyo saatlerimiz ve bakalım şöyle attığımızın ucuna kim geldi? Alo.
5: Selamünaleyküm abi, ben Zeki Gülümser. Nasılsın abi?
1: İyiyim Zeki, sen nasılsın?
5: Vallahi çok şükür abi, aslan gibiyim. Cezamızı yatıyoruz.
1: Allah iyilik versin diyelim.
5: Amin cümlemiz abi.
1: Kimlere
5: abi
1: sesleneceğiz?
5: Abi arkadaşlarımı seslenelim, hepsi kapalı da zaten şu an.
1: Hadi seslen bakalım.
5: Başta amcam Hüseyin Ertaş, amca oğlum Kadir Ertaş, Cömert Ertaş, Ayhan Ertaş, teyze oğlum Cemilcan Öztürk, Mehmet Öztürk, abim Taner Doğan, kuzenim Karam Onur, kardeşim Salih Aytar, Rıdvan Sıcakyüz, Kürtoğlu Sattan Buycu'yu gelsin, Halil İbrahim Ot, Yusuf İslam Yıldırım, Hokus Pokus, Aksan Dilekçi, kardeşim Yusuf Mustafa Yüksel, Süleyman Karataş, Halil Akrancı, Serkan Akrancı, Cengiz Baharlı, Savaş Eroğlu, Müdür Burhan Çelik, Erastan İzer, Sedat Kaplan, Aydın Toprak, Davut Bozyiğit, Emrah Ölmez, Yusuf İslam Yıldırım, ondan sonra Halil İbrahimot, Rıdvan Sıcakyüz, ondan sonra Bacanağım Mehmet Elçik, Onur Deniz abim, oğlum Erhan Kopan, yeni Muhammed Düz, son olarak Can Kulay'la dinleyen mahalle kızına güzel, en güzel parçalar gelsin. Abi istek parçamı geçiyorum.
1: Evet.
5: İstek parçam abi Masum Kırmızıgül'den.
1: Evet.
5: Belalım.
1: Belalım.
5: Evet abi.
1: Tamamdır. Bu kadar mı?
5: Bu kadar abi.
1: O zaman kendine iyi bak. Allah'a emanet.
5: Teşekkür ederim. Siz de abi, görüşürüz abicim.

0: Evet, devam ediyoruz. Türkiye ve Sos Saatleri 19.54 ve bakalım şöyle hemen hattımızda kim var? Alo.
1: Selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Ben Serkan Demirezen, Nazilli Açık Cezaevinden arıyorum. Kapaldan yeni çıktım. Kapaldaki eşime, dostuma selam gönderecektim.
0: Hadi gönder bakalım.
1: C11 koğuşunda yatan Azar Cemaloğlu, Mahir Konma, Mehmet Cüre, Agit Milyas, Ertan Akdemir, Ahmet Tosun, Abdurrahman Sivaslı, Tahir Kaçar, Motor Cüramo, Abdullah Karabaş ve koğuşta eşimini sayamadığım tüm eşime, dostuma, arkadaşlarıma gelsin. Nazilli Kapalı'da yatacak olan dinle arkadaşlarıma sesleniyorum. Metin Geçer, Emin Başbuğ, Gökhan Ergün, Cengiz Ergün, Tanju Dayı, Umut Aydın ve bizi tanıyan tüm eşimize, dostumuza birçok selamlarımız olsun abi.
0: Eyvallah.
1: Allah onların da yardımcıları olsun inşallah. Tez yakında özgür günlerde görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet.
0: Bu kadar mı?
1: Şarkımı da isteyeyim abi.
0: Onu da iste.
1: Aynen. Neydi o Esmer'e? Ne diyorduk birader? Tamam. Aynur Polat'tan Esmer'e.
0: Esmer'e. Tamamdır, yazdım. Bu kadar
1: hayırlı,
0: mı?
1: Hayırlı yayınlar. Eyvallah. Eyvallah.

0: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz ve bakalım hemen şöyle hattımızın ucuna kim geliyor? Kim geliyor? Bir bakalım. Hatta kim var? Alo.
1: Alo. Selamun aleyküm abi.
0: Aleyküm selam, hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi. Nazilli Açık Cezaevi'nin İbrahim Kuvcı.
0: Evet İbrahim.
1: Ne yapıyorsun abi? Nasılsın? İyisin?
0: İyiyim valla. Sen nasılsın?
1: Nasıl olmam abi ya? İşten çıktık biliyor musun? Mola vereyim dedim. Bir seni arayayım dedim.
0: Oh oh, iyi nasıl yaptın.
1: Nasılsın inşallah?
0: Valla şükür. Moraller bozuk. Yürümeye böyle yuvarlanarak çabalıyoruz işte. Aynen, düşün
1: abi,
0: ya.
1: Aynen aynen işte. Hepimizin moralleri bozuk işte. Ne yapacaksın abi işte? Kafaya takmayacağım fazla.
0: Öyle. Yapacak bir şey yok. Aynen. Doğru.
1: Abi Nazilli Kapalı'ya seslenmek istiyordum.
0: Hadi
1: abi,
0: seslen bakalım. Bıraktım ben.
1: Cevap boşluğunda yatmakta olan Sinan Kuyucu abime seslenem. İnşallah abi beni duyundur. İnşallah iyisindir ve de sağlıklısındır. Aynı bizi soracak olursan aynı bildiğin gibi. İşte nasıl biliyorsan öyle. Ondan sonra Oğlu abimize de gelsin. Oğlu abi demişin sana bir parça isteyeceğim bugün, sana gelsin özellikle. Ondan sonra Serkan abiye gelsin. Ve altı koğuşundaki Serkan abiye gelsin.
0: Evet.
1: Ondan sonra D1 koğuşuna geçelim abi. D1 koğuşunda yatmakta olan değerli dayım Süleyman Elçi'ye gelsin. Mahmut Gülfidan abimize gelsin. Davut Buzuyet'e gelsin. Ondan sonra namı diğer Muko Başkan'a gelsin. Mehmet Elçik abimize gelsin. Tüm D1 koğuşuna gelsin. Ondan sonra D4 koğuşunda yatmakta olan değerli Gökhan Ergün abimize gelsin. Melik Kartal abimize gelsin. Tancı abimize gelsin. Umut Aydın'a gelsin. C7 koğuşunda yatmakta olan Mehmet Yüreğe gelsin.
0: Evet.
1: Uzay'a gelsin. C6 koğuşunda yatmakta olan da namı diğer Kasap Dayı'ya gelsin. Selami Kasap Dayı'ya gelsin.
0: Evet.
1: Ondan sonra C12 koğuşunda yatmakta olan Süleyman Elçik Dezoğlu'ma da gelsin. Ondan sonra abi bu abi ve Aydın Çin'e de yatmakta olan Çaki Dayı'mıza da gelsin. Çağper Çamdeviren'e.
0: Evet.
1: Dalaman cezaevinde yatmakta olan Süleyman Çin'e de gelsin. Fethi Yeşen de yatmakta olan İsmet Kılcağım'a da gelsin. Ondan sonra abi bu isteyeceğim şarkı abi özellikle Sinan Kılıcı abimden Oğlu abime gelsin. Oğlu tamam. Ergün'e gelsin.
0: Gelsin
1: Sinan
0: bakalım.
1: Kartal. Sinan Kartal hadi çık gel abi.
0: Bir dakika şöyle yazalım. Sinan Kartal.
1: Kartal hadi çık gel abi.
0: Hadi çık gel.
1: Aynen abi.
0: Tamamdır, bu kadar mı?
1: Aynen abi, bu kadar. Allah'a emanet ol.
0: Sen de. Allah'a emanet, sağ olasın.

0: ediyoruz. Devam ediyoruz. Şöyle bakalım hattımızın ucuna kim geliyor? Kim geliyor? Alo.
1: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
1: Ben Erdal Güler.
0: Evet Erdal, hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi, nasılsın?
0: Şükür vallahi ya.
1: İyisin değil mi?
0: He, bu halimize şükür.
1: İyi Allah, vallahi. İyilik
0: versin. Amin cümlemize.
1: Karnını doyurdun mu?
0: Vallahi doyurdum ha.
1: Bir sefer daha aç gelmedi. Şey olmaz.
0: Vallahi geldim, son yarım saatte yedim burada. Aç kalıyordum yoksa.
1: Karnını doyur ya, karnını doyurmadan gelme bu tarafa.
0: Ama ben dedim ki Erdal var, Erdal gönderir yemek dedim, gelmedi gene.
1: Çıkınca sözüm olsun ya, ayıp ediyorum.
0: Eyvallah, yemek şaka yapıyorum.
1: Yemeğin kiralını gönderir.
0: Allah razı olsun. Allah razı olsun. Oraya. Kapımız açık. Bekleriz yani.
1: Her zaman geliriz ya. Biz buradan çıkıp unutanlardan değiliz ya. Bir ayağımız her zaman buralarda da, inşallah bir ayağımızı komple dışarıya atarız da buraya gelmeyiz.
0: İnşallah inşallah.
1: Ya sevdiklerimiz buralarda, anladın mı? O yüzden öyle dedim.
0: Evet.
1: Ya. Cezamız az kaldı Allah'ın izniyle.
0: İnşallah sağ salim sevdiklerine kavuşursun sen de inşallah.
1: İnşallah inşallah.
0: Kimlere sesleneceğiz?
1: Ben bir B1'e seslenecektim. Selam gönderecektim.
0: Tamam, bıraktım mikrofon sende.
1: B1'deki arkadaşlara selam olsun. Bayanlar koğuşuna selam olsun. Çocuklarıma gelsin. Rüya ineği buraya. Buradaki tüm açıktaki dostlara, arkadaşlara gelsin. İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı isteyecektim. Gidenlere selam olsun.
0: İbrahim Tatlıses'ten?
1: Gidenlere selam olsun.
0: Bir dakika, gidenlere selam olsun.
1: Selam olsun, evet.
0: Tamam.
1: Var mı benden bir isteğin, bir arzun?
0: Canın sağlığı.
1: Tamam, gecen güzel olsun.
0: Allah
1: akşamlar.
0: Razı olsun. Sen de. Evet, bu arada Türkiye Vesio saatlerimiz 20 oldu. Bir şarkı arası vereceğim. Bir şarkı arası vereceğim. Şu fonda çalan bir şarkı gelsin mi? Evet, şarkı sonrası yine burada olacağız. Haberiniz olsun. Sizler ne yapıyorsunuz? 0532 686 78 37 WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırıyorsunuz. Yapmanız gereken çok basit. 0532 686 78 37 numaralı WhatsApp'tan bizlere yazıyorsunuz. Saat 21'e kadar canlı bağlantılarımızla devam ediyor program. 21 sonrası sizlerden gelen mesajlarla devam edecek. Şöyle bir kişiyi alayım hemen. Ondan sonra şarkıyı artık göndereceğim. Bakalım hatta kim var. Alo.
2: Selamun aleyküm abi.
0: Aleyküm selam. Allah razı olsun.
2: Abi ben Aydın Atik cezaevinden arıyorum. Serdar Kabalay.
0: Evet. Kimlere sesleneceğiz?
2: Abicim Kapalı'da yatmakta olan arkadaşlarım, abilerim var. Onlara tamam. Seslenmek istiyorum.
0: Hadi seslen bakalım.
2: Sağ olasın.
0: Mikrofon sende.
2: İki koğuşundan Ali Doğan'a, Ali Kumkum'a, Halil İbrahim Aydınlı'ya, Hakan Bayram'a, Tümür Ezden Kosa, Önder Kızılırmak'a, Cüneyt Yılmaz'a, Hasan İşbilir'e, Osman Özel'e, Nadir Güneş'e, Metin Yener'e, Erdem Akmeşe'ye, Ahmet Demir'e, Ayrullah Altınöz'e, Müslüm Şaşkın'a, bunlar D13'te söyleyeceğim. D13'teki arkadaşlarım da var. Müslüm Şaşkın.
0: Evet.
2: Ondan sonra Sunay Yanar, Hüseyin Özbiner, Poyraz Gülfidan, Adil Eksen, Mehmet Dönmez, Sercan Sevingen, Ulaş Babada, Sefa Kurtulan, Ferdi İşten, Barış Kaya, açıkta yatmakta olan Erencan kardeşime, evet. Erencan Kurtoğlu'na, E2'de yatan Doğan Can Doğan'a, Batuhan Doğan'a, Onur Alkan'a,
0: tamam.
2: Hepsine selam söylüyorum abi, ayrıca Kurt Adam'a. Hepsine sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum.
0: Aleyküm selam diyelim.
2: Çok teşekkür ederim abi. Hayırlı akşamlar.
0: Bu kadar mı?
2: Bu kadar abi. Ha bir daha bir şarkı isteyecektim ya.
0: Ha yoksa giderdi
2: valla. Müslüm Gürses'ten yıl... Ha valla unuttum, heyecan yaptım biraz. Müslüm Gürses'ten yıllar utansın.
0: Müslüm Gürses...
3: Bekle geliyorum Doğukat.
2: Yıllar utansın.
0: Yıllar utansın. Tamamdır, bu kadar mı?
2: Bu kadar abim, sağ olun.
0: O zaman Allah'a emanet,
2: kendine. Hepsine selam olsun.
0: Eyvallah, sağ olasın. Evet, şimdi bir şarkı arası veriyorum. Onun hemen sonrası yine burada olacağız. Haydi bakalım.

0: Şarkı gönderdik ve devam ediyoruz canlı bağlantılarla ve bakalım hemen hattımızda kim var? Alo.
1: İyi günler abi, kolay gelsin.
0: Allah razı olsun.
1: Ben abi Ilıcalı Erol Göksu.
0: Evet Erol.
1: Abicim sana bir selam getirdim. Raif Çamurcuk abimiz sana çok selamı var.
0: Aleyküm selam. Yaşıyor muymuş o?
1: Yaşıyor abicim de. Sana çok selamı var. Dakikası kısıtlı olduğu için sana haber gönderemiyor.
0: Anladım, tamam, sıkıntı yok ya.
1: Senin gözlerinden öpüyor abi, haber gönderdi bana.
0: Allah razı olsun, sağ olasın. Sen de görürsen abicim, selam söyle görüşürsen.
1: Eyvallah abicim, görüşüyorum, söylerim. O zaten seni dinliyordur abi şu an.
0: Evet dinliyordur, o duyuyordur. Ben onu hep geçiyorum da kendisi öldü mü kaldı mı haber alamadığım için.
1: Yaşıyor vallahi abi, 10 numara yaşıyor. Ve seni de çok seviyor, muhabbetini yapıyor.
0: Eyvallah, Allah razı olsun vallahi.
1: Senden de abi. Abicim sayıyorum ben, listem var.
0: Tamam, bıraktım mikrofonu ben sana o zaman.
1: Eyvallah abicim, sağ ol. C14'te yatan abim Raif Tomurcu'ya gelsin. İbrahim Aykut, İbrahim Yalçın, İbrahim Kafalı'ya ve abilerin Gül Yasin Karabaca, Gökhan Akkaya ve Mutlu Arı'ya, reisim olan Mahmut Gül Dana'ya ve Enes Öcal'a, Sinan Tekçe kardeşime, Turgay Gedi'ye, Yunus Emre Karaca'ya yani Cengi abime, Şerad Ayı'ya, Can Avuş Reis'e, ondan da Bayanlar Koğuşu'nda yatan özeline gelsin abi. Evet. Umut Çeli'ye, Berkcan Yakış'a, Halimcan kardeşime gelsin. C13'te yatan ve C13'ün adaletini sağlayan Mustafa Kartal kardeşime gelsin. Onunla yatan Arda Karakaş, Boğaç, Baba Yenene gelsin. B5'te yatan İsmet Baba da, Naim Baba da, Tuncer Baba da, Hüseyin Baba da, Olgun Kurt'a, yani Muro'ya, Umut Akkala'ya, Azat Baba da, Cam Oğuş'a, Derman Baba da gelsin abi.
0: Evet.
1: D13'te yatan dedem Sunay Yanar'a, Poyraz Gülfidan'a, Sercan Baba da, Ulaş Baba da, Kadir Göksu'ya gelsin. B6'da yatan kardeşim Gürkan Batın Şengül'e, yani Ilıcalı Gürkan'a. Aynı yerde Kadir Birliği yaptı, Atatinç kardeşime gelsin. Evet. Ömürcan Ünal'a gelsin. Ya Yılmaz Yemir'e gelsin. Bir dakika abicim. B7'de yatan, kendini güzel yetiştiren, özü sözü bir olan Baran Emun kardeşime gelsin. Ve aynı yerde yatan Oğuz Can Kaya'ya, Gökhan Uslu'ya gelsin. Bayanlar Koğuşu'nda yatan teyzem Yasemin Baba da gelsin. Üzülerek söylediğim yeğenim Sıla Yanar'a gelsin. Evet. Aydın Leytipi Kapalı Cezaevinde yatan Ahmet Biçer'e, Namı Değer Çingen Ahmet'e, Sergen Aykut'a gelsin. İsmail Barut'a gelsin. Nazilli'de yatan Coşkun Güvmen'e gelsin. Aydın'da yatan D12'de Cavit Cevizci kardeşime gelsin. C7'de yatan Özkan Tarakçı'ya ve Onur Çatalbaş'a gelsin. C1'de yatan Deniz Yıldırım'a, Kemal Karademir'e ve Osi'ye gelsin. C12'de yatan Nafi Yavuz'a, Özcan Öcal'a, Edi'ye gelsin. Aydın Açık Cezaevinde bulunan Oktay Kaçmaz kardeşime, Cafer Daklı abime, Polak, Yıldıray Cevizci'ye, Serkan Kaynağ'a, Karbonat Ali yani Ali Özen'e kardeşime gelsin. Fıratçı'ya, Eren Amul'a,

0: Selamünaleyküm.
1: Gelebildin mi?
0: Geldim çok şükür.
1: Hani bozuktu?
0: Abi telefonlar gerçekten bozuk açıkta.
1: Allah Allah.
0: Şu an millet sırası tartışma aşamasında yani.
1: He, karışık o zaman. Buradan evet. Türk Telekom yetkililerine sesleniyoruz. Açık cezaevinin telefonlarını yapın bir an önce.
0: Evet. Evet. Çok güzel. Yapmayacaklarsa görüntülü getirsinler.
1: Evet doğru söylüyor. Bıraktım
0: mikrofonu. Evet abicim. Ben Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun CIA incisi B112 ve B13'ün gözdesi hızlı imam Rüstem Süzer.
1: Evet.
0: Aslan dayım Ulaş Tekiş'in selamını dostlarımıza ve dostlarına iletmek istiyorum dayım adına. Öncelikle Kapalı'da bulunan Dilan Bulut'a, Emrah Bartan'a, kardeşim Twingo'ya, Zafer Karaduman'a, Can Erdoğan'a, Müjdat Akın'a, aslan dayım Yıldırım Kipe, benden de çok çok selam olsun. Yeğenim Emrullah Oğuz'a, kardeşim Muhammed Alakuş'a, Polat ve Tuğrul'a, Erhan'a, Erhan Kapkara'ya, Orhan Kapkara'ya, Ömer Karaman'a, Şafak Karaman'a, Alperen'e, Alper Aktaş'a, Semih Çıta'a, Enes Öcal'a, Muhammed Ulu'ya, Polat Yavaşhan'a, Bedirhan Gümüş'e, değerli kuzenim Mehmet Erol ve Şafak Demir'e, aslan kardeşlerim Yunus ve Kerim Gültekin'e. Kerim Gültekin'e benden de çok çok selam olsun. Değerli dostum Ozan Döngel'e, aslan abime. Aslan abilerim Sarı Mustafa'ya ve Ziya Ateş'e. Evet. Ahmet Döven'e, İsmail Uğur Uzman'a, Yakup Can Tosun'a, Orhan Kılıca, Tecri Kılıca. Değerli dostum Murat Yalı'ya, Emircan Yazıcı'ya, Adanalı Vedat Aslan'a, İsmail Aygün'e, Ozi'ye, Uğur Durmuş'a, Şahin Güçlü'ye, Feyyaz Balıkçı'ya, Caner Rim abime, Saner Yalı'ya, Önder Rim'e, Savaş Barış, Gökhan ve Hakan Eroğlu'na. Ayrıca Savaş Barış, Gökhan ve Hakan Eroğlu'na Abdülaziz Demir dayımda çok çok selamları var. Ulaş Sevgili'ye, İlker ve Metin Kırpaş'a, Erhan Cengiz'e, Celal Aşkan'a, değerli kardeşlerim Azat Kula, aslan dayım Ulaş Tekeş'in, Diyar Kaya'nın, aslan abim, kıymetli abim Yavuz Yaman'ın ve Bayram Tekin'in çok çok selamı var. Barış ve Savaş Kaya'ya, Ömer Ak'a, Hayrettin Kuru'ya, Çin'e L tipi kapalı dayatmakta olan aslan kardeşlerim Abdullah Karademir'e, oğlum Cafer Turhan'a, Birkan Akbay'a, İdris Akıncı'ya, yeğenim Yiğitcan Kip'e, aslan kardeşim benim, benden de sana çok çok selam olsun Yiğitcan Kip. Sinan Şentürk'e, değerli kardeşim, değerli dostum Orçun Can'a, değerli kardeşim, değerli dostum Çamur Mehmet'e. Ya, bunlar Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yatan abilerimiz.
1: Evet.
0: Bir saniye bekletiyorum. Aydın Açık'ta yatmakta olan aslan dayım Abdülaziz Demir'e, aslan kardeşim Yavuz Yaman'a, aslan dayım Ulaş Tekeş'in kardeşlerimiz, aslan kardeşim Ahmet Kula, aslan kardeşim Bayram Tekin, aslan kardeşim Diyar Kaya, aslan kardeşim Servet Akdağ, abilerim maşallah Turgut, Mehmet Aykut'a, değerli kardeşim Avni Cengiz'e, dedem Aytekin'e, aşkın Yavuz'a, kardeşim Tako'ya, Tako Kapalı'da çok çok selam olsun. Evladım Erco'ya, Kadir Taş'a, Enes Şişman'a, kardeşim Enes Alçiçek'e, kardeşim Ozan Çağlayan'a, Doğukan Gence, Berber Erkan Yılmaz'a, kardeşim Kote'ye, Pokemon Halil'e, Mevlana, Savaş Kalbi Taş'a, Mehdi Aydoğdu'ya, çok berbat Nazmi Uysal'a, Hacı Kaya'ya, Adem Dinç, Namı Değer Kefen Bayro'ya, Ali Rıza

0: Halimoğlu'na, yeğenim Doğukan Gence, Mustafa Kamber'e, İbrahim Özbay'a, kardeşim Tolga Gayır'a, kardeşim Eren Ünal'a, aslan kardeşim İzmirli Bay Tansel'e, Arnavut Emre'ye, Ömer Yalı'ya, sol yanım Hızlı İmam'a. Benim için çok kıymetlidir kendisi.
1: Evet.
0: Kardeşim Selim Temer'e, aslan yeğenim Utku'ya, Erdoğan Rim'e, Nami Değer Tweety'ye, Yusuf Coşkun'a, o bir marka fabrikadan halka İbiş Tek'e, aslan kardeşim Ramazan Yavaş'a ve Aydın Özdemir'e. Çin'e açıkta yatmakta olan aslan dayım Serkan Tavastoğlu'na, Memduh Biçki'ye, Efe Şen'e, Mert Efe Toya, Zekeriya Dere'ye, Emre Gülseven'e, Emre Öztürk'e, Uğur Uyguca, aslan yeğenlerim Ekrem Tavastoğlu'na, Muhammed Ali Sancar'a, Muhammed Ere'ye, Adnan Yürü'ye, Ali Pata'a, Erdo Başkan'a, aslan kardeşim Oğuzhan Yavaş'a, Çin'e ormanda çalışan kardeşlerim Haşim Erkul'a, dayım Fesih Aydın'a, park bahçede çalışan amcam ve dayım, amcam deyince amcam kendisine çok iyi biliyor, değerli amcam benim, aslan abim, kıymetli abim Yavuz Yaman'ın, aslan dayım Ulaş Tekeş'in, Diyar Kaya'nın, Bayram Tekin'in ve aslan dayılarım Deniz abim ile Abdülaziz Demir dayımın, sana çok çok selam var aslan amcam benim. Ve Fırat Gülüce, Yunus Tekeş'e, Denizli çocuklarına, bizi tanıyan tüm dostlarımıza. Nazilde yatmakta olan kardeşlerimiz Taner ve Şirin Tunca, kardeşim Muhammed Tugay ve Ferhat Tüme, Kayahan Karabulut ve B15 koğuşuna gelsin.
1: Evet.
0: Ayrıca Ödemiş'ten Mustafa Aslan, Yücel Tunç, Hakkı Keçe, Tempra Mehmet'e gelsin.
1: Tamam.
0: Nazilde yatmakta olan Taner, Şirin Tunca ve diğer kardeşlerimize Yavuz Yaman abim de çok çok selamlarını iletiyorum.
1: Aleykümselam.
0: Benim de tüm tanıyan dostlarımıza, kardeşlerimize, abilerimize, dayılarımıza çok çok selamım olsun diyerek parçamı söylemek istiyorum.
1: Nedir parça?
0: Uygar Doğanay ateş ediyor.
1: Uygar Doğanay ateş ediyor.
0: Ateş ediyor. Evet.
1: Evet. Bu kadar mı?
0: Gecenin sözünü söyleyerek veda etmek istiyorum.
1: Tamam, alalım onu da.
0: Yokuş çıkmak zordur ama manzara yüksekten seyredilir. Unutmayın ki biz geceyi seviyoruz diye kimse kendini yıldız sanmasın. Aslan her yerde aslandır. Ulaş Tekeş, Reis Ulaş Tekeş diyerek imzamı atıyor ve geceyi son veriyorum.
1: Eyvallah.
0: Hayırlı akşamlar efendim.
1: Allah'a emanet. Evet, devam ediyoruz. 20.21 Türkiye Vesio saatimiz ve bakalım hattımızda kim var? Alo.
2: Selamünaleyküm abi.
1: Aleykümselam.
2: Nasılsın abi, iyi misin?
1: Allah'ıma bin şükürler olsun işte. Her zamanki gibi
2: diyelim. Ben Batuhan Taşkınoğlu abi, Park Bahçeden arıyorum.
1: Evet Batuhan.
2: Nasılsın abi, iyisin?
1: Şükür vallahi, aynı. Yuvarlanıyoruz.
2: Allah iyilik versin
1: cümlemize.
2: Abi.
1: Sen de iyisin.
2: Abi öncelikle birinin sana selamı var. Mert Kırbaş, namı değer 50 paket.
1: 51 o.
2: Çok çok selam söyle ona dedi.
1: 51. 50 değil.
2: 51 oldu pardon, 51 paket abi. C7'de yatıyor şu anda.
1: Evet.
2: Abi öncelikle aslan kardeşim Mert Kırbaş'a C7'de yatıyor abi. Canını hiç sıkmasın abi. Faksı geldi abi, ben de ona gönderdim. Onun C7 koğuşun hepsine abi çok çok selamlar yolluyorum abi. Onun 3-5 tane söylediği abiler, kardeşler vardı abi. Birazdan bir arkadaş bağlanacak, hepsini sayacak abi.
1: Tamam.
2: Ben şu anda koğuşta kaldı. Abi İzmir'de yatan Gürkan Azar var, aslan abim benim. Ona Aydın Kabala'da İsa Aç var abi, aslan kardeşim benim.
1: Evet.
2: Onu çok özledim, harbi özledim. Sonra Kabala'dan Çin'e Nihat Güneş gitmiş abi, eski kardeşim de benim kendisi. Yine de kardeşim, her zaman kardeşim o benim abi. Ona çok, hepsine çok selam yolluyorum abi. Açık
1: evet.
2: Cezaevinde yatan Şükrü Yıldız var abi. Bilal Yakış var. Mehmet Öncel var abi. Bunların hepsine selamlar yolluyorum abi. Evet. Mehmet Gürbüzer var abi. Bunların hepsine selamlar yolluyorum abi.
1: Tamam.
2: Ondan sonra Park Bahçede komutan var abi. Emre abim, aslan abim. Onların hepsine selam yolluyorum abi.
1: Evet.
2: Bu kadar abi. Bir de Mert bir şarkı istemişti abi. O şarkıyı armağan edeceğim ona.
1: Ne istemiş bakalım?
2: Abi Tahil Uçar'dan Ben Kendimi Bile Çekemiyorum abi.
1: Ben Kendimi Bile Çekemiyorum.
2: Aynen abi, bu şarkım Aslan kardeşime Mert Kırbaş'a hediye olsun abi.
1: Tamam, olsun bakalım, bu kadar mı?
2: Ve Velettin Dayan, Aslan dayım benim. Benim koğuş arkadaşım, kendisi dayım olur. Ona da çok selamlar yolluyorum abi.
1: Aleyküm selam.
2: Bu kadar abi.
1: O zaman kendine iyi bak.
2: Sen de kendine iyi bak abi. Allah'a emanet ol.
1: Sağ olasın.
2: Görüşürüz abi.

0: 19:24 oldu Türkiye ve Sio saatlerimiz ve bakalım şöyle hemen attığımızın ucuna kim geldi. Alo.
1: Selam aleyküm.
0: Aleyküm selam ama ses gelmiyor. Atakan abi olunca nasıl? Ses gelmiyor.
1: Sana sesin gayet çok iyi geliyor abi ya.
0: Yo vallahi ses gelmiyor şu an. Kimsin?
1: Allah Allah abi sen beni tanımadın mı ya?
0: Yo tanıyamıyorum ben öyle
1: sen beni tanıdın da bakma.
0: Söz verip de getirmeyenleri tanımıyoruz artık.
1: Abi bakma sen var ya sen bir sen var ya neler var neler oldu.
0: Ya herkesin tamam. Başına neler geliyor bir bilsen bir bilsen
1: ya abi,
0: Atakan.
1: Ben sana bir söyleyeyim miyim? Normalde onlar ufak tefek işleri anladın mı abim benim?
0: Aynen. Ama ufak tefek işleri de yapamadım dedin Atakan.
1: Aynen ufak tefek işleri halledeceğiz de bu işleri. Şimdi dışarıda işler yoğun olduğu için abi anladın mı?
0: Anladım. Abi. Allah iş karşılığı abi. Versin.
1: Eyvallah abim benim. Bir de abi öncelikle selamünaleyküm. Ben Atakan Taşdemir abi. Evet. Çin'e L tipi dinlenme tesislerinden arıyorum. Aydın Kapalı'da yatan abi teyzemin oğlu Hamza Yusuf'a gelsin abi. Cihonuş Koşu'nda yatan kardeşi Mustafa Katıl'a gelsin. Amcası Bilgin Katıl'a gelsin. Orhan Aybars'a gelsin abi. Arda Karakaş'a gelsin. İsmail Akkin'e gelsin. Bir de Ali Gören'e gelsin abi.
0: Evet.
1: Hasan Ateş'e gelsin. Bir de John 2 koşuna yatan Mehmet Güneş'e gelsin. Sinan Güneş'e gelsin. Bülent Güneş'e gelsin abi. Nihat Güneş'in çok çok selam var onlara. Bir de abi Çinelli tipinde yatan abi dayım Harun Taşdemir'e gelsin abi.
0: Evet.
1: Bir de D15'te yatan Adanalı İsa'ya gelsin. İsa Hacı'ya evet. Gelsin abi. Bir de evet. Çin'e açıda yatan abi. Kardeşlerim Nihat Güneş'e gelsin, Hikmet Temel'e gelsin, Batuhan Vural'a gelsin, Tarık Toyar'a gelsin abi.
0: Evet.
1: Bu kadar abi.
0: Bu kadar mı?
1: Aynen abi bir de sana gelsin.
0: Eyvallah. Var mı başka bir şey?
1: Eyvallah abi. Efendim?
0: Var mı başka bir şey?
1: Abi bir isteğim var mı? Abi bir parça söyleyeceğim ya.
0: Niye o zaman yok diyor.
1: Aynen, benim söylediğim istek parçaları sen çalmıyorsun da.
0: Çalamıyorsak çalamıyoruzdur ya. Söyle aynen. Bakayım neymiş?
1: Hangi istek parçası söyleyeyim biliyor musun sana?
0: Hangisini söyleyeceksin?
1: Abi. Bir dakika abi. Olmaz abi. Bu ne olsun biliyor musun abi?
0: Ne olsun?
1: Bu keçe erdem adına... Öyle mi geçiyor? Abi bu keçe erdem var ya, neden gülüm var ya.
0: Neden gülüm? Tamam. Hece erdem.
1: Hece erdem.
0: Hece erdem.
1: Hayır.
0: Neden erdem. Gülüm?
1: Aynen öyle düşün.
0: Tamam. Efendim? Neden gülümü yazdım. Bu kadar mı?
1: Tamam. Bu kadar abi. Eyvallah.
0: O zaman kendine iyi bak. Allah'a emanet.
1: Abi bir daha bir şey söyleyeceğim abi.
0: Ha Atakan.
1: Şimdi benim burada bir tane abim var da tamam mı?
0: Evet.
1: O yeni Kapalı'dan geldi.
0: Evet.
1: Ona versem olur
0: maalesef,
1: mu abi?
0: Maalesef. Olmaz.
1: Bir de seninle tanışmak istiyor bir abi.
0: Allah razı olsun. Tanışırız.
1: Vallahi bak.
0: Nasibi efendim? Varsa arar, tanışırız.
1: Tamam o zaman.
0: Tamam, Allah'a emanet.
1: Tamam, görüşle bağlanırsınız.
0: Aha, Atakan diye birisi var. Siz anlayın onu. Söz verdi ama ortada bir şey yok. Ortada bir şey yok. Neyse, devam edelim şöyle hattımıza bakalım. Kim gelecek? Şöyle bakalım.
2: Nihat Güneş.
0: Alo.
2: Selamünaleyküm abi.
0: Aleykümselam Nihat.
2: Ben evet abi Nihat Güneş için açıktan arıyorum abi.
0: Nasıl bildim ama?
2: Aynen abi.
0: Evet Nihat kimlere...
2: Sıra bekliyoruz abi ne yapalım.
0: Kimlere sesleneceksin hadi bakalım.
2: Abi John 2'de bulunan abim Mehmet Güneş çok selam olsun.
0: Evet.
2: Amcaoğlum Sinan Güneş, Bülent Güneş. Ondan sonra abilerim dostlarım Uğur Çakır, Azat Kul. Kardeşim Özgür Bakışkan, Erhan Taysı, Murat Çelik, Mahsun Tıbarı, Nafi Yavuz, Ferhat Şahin, Şahin Köse, Alparslan Özer, Mertcan Dağ, Mertcan Öcal, Özcan Öcal, Gökhan Güzel. Hepsine çok selam olsun. Bütün John Koşu'na selam olsun. Bütün beni tanıyan arkadaşlarıma selam olsun.
0: Evet.
2: Bu kadar abi.
0: Bu kadar mı?
2: Bu kadar abi.
0: İyi tamam. Var mı başka bir şey?
2: Yok abi sağ olsun.
0: Yok mu?
2: Abi bir de istek parça var.
0: Hani yoktu?
2: Abi istek parçam Nahide babasından derinlere iniyorum bak.
0: Bir dakika.
2: Bak,
0: Nahide?
2: Babaslı.
0: Davaslı.
2: Derinlere iniyorum bak. Benim amcaoğlum ve onun güzel eşi yengem Sümbül Güneş'e gelsin.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
2: Tamam. Bu kadar abi.
0: Hadi Allah'a emanet.
2: Allah'a emanet. Kolay gelsin.
0: Aha evet, devam ediyoruz. Türkiye ve Söz saatleri 20.29. Radyolarımızı yeni açan tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Vallahi internetlerde filan bir şey var ama çözemedim ya. Vallahi bir şeyler var. Evet. Bakalım bakalım. Hatta kim var? Şöyle bir bakalım. Alo.
3: Selamun aleyküm, ben Erdoğan Başkan.
0: Erdoğan Başkan hoş geldin.
3: Hoş bulduk, Allah razı olsun. Nasılsın abim, iyisin?
0: Allah'ıma bin şükürler olsun valla. Aynı koşturmaca devam.
3: Valla maşallah abi, ne kadar meşgulsunuz ya. Ne kadar arayanınız var ya size.
0: Valla arayanımız çok ya. Ben de bazen şaşırıyorum.
3: Bak düşünene kaç canım çıktı. Kaç haftadır düşünemedim ya.
0: Ama geçen hafta ben, yayın yapamadık zaten. Sistemde arıza vardı.
3: Geçen hafta yapamadım ama öbür zamanlarda düşünemedim bir türlü.
0: Allah Allah.
3: Vallahi billahi düşünemiyorum abi ya.
0: Nasip değilmiş o zaman ya. Ne diyek Erdoğan Başkan?
3: İyisin değil mi abi?
0: Şükür valla. Bin şükür. Sen de iyisin.
3: Şükür abi. Valla yatıyoruz abi cezamızı.
0: En iyisi abi çıkmayı. Ceza deme ya. Tatildeyim de. Tatile vallahi, çıktım gibi düş.
3: Hani tatil demiyorum ben. Böyle bir yere tatil denmez aslında da işte. Kafamıza kavruluyoruz yani.
0: Aynen öyle. Nasibimizi aynen yaşıyoruz.
3: Bir arkadaşlarıma sesleneyim ben buradan.
0: Hadi bıraktım mikrofonu.
3: Çileli tipi de kapalı cezaevinde bir nolu'da yatan dayım Beyaz Balıkçı'ya selamlarımı iletiyorum buradan. Onu çok çok sevdiğimi söylersin. Kuşadası'nda bulunan değerli dostum, değerli kardeşim Adalı Yusuf'a, Bassız Yusuf'a, Yusuf Baz'a çok çok selamlarımı iletiyorum.
0: Evet.
3: Bir de aynı kafalı cezaevinde bulunan C6'da Caner Rime çok çok selamlarımı söylüyorum değerli dostuma.
0: Evet.
3: Önder kardeşime de buradan çok çok selamlarımı söylüyorum. Murat Yağlı'ya da çok çok selamlarım var. Salih Ot, unutma sen biliyorsun. Nazilli Yeşilört'ün canavarı. Bir de Devrim Aslan var. Devrim Aslan'a da buradan çok çok selamlarımı iletiyorum. Devrim Aslan, sen abini devamlı arıyorum. Senden de iletişim alıyorum.
0: Tamam.
3: Değerli dostum Atakan Taş Demir'e gelsin. Nihat Güneş'e gelsin. Ondan sonra Hakan Erol'una gelsin. Barış Erol'una gelsin. Savaş Erol'una gelsin. Gökhan Erol'una gelsin.
0: Evet.
3: Ondan sonra Burhan, değerli dostum Burhan Çelik namı değer müdürüme gelsin Burhan Çelik'e. Ferit Soncu'na gelsin. Ondan sonra C8, B8 koğuşundaki değerli dostlarım, değerli kardeşlerime gelsin. D12'de Canan Ünler'e gelsin kardeşime. İsmini sayamadım güzel kardeşlerim ve güzel dostlarıma gelsin.
0: Evet.
3: Şimdi, hepsine gelsin. Bir de aynı açı cezaevinde bulunan değerli dostum, benim için biraz hani biraz diye de benim için tam kıymetli olan Ulaş Tekeş kardeşime gelsin. Namı değer reis. O kendini iyi bilir. Bir de açıkta İbiş var. İbiş'e buradan söylüyorum. Zar atılmak böyle değil. Zar delikanlılık gibi atılır ama ben o delikanlılığı sana dışarıda göstereceğim İbiş. Sen az çok beni biliyorsun. Beni tanıyorsun. Biz bir zar attık. Zara karşı yanlışlık yaptın. Ama ben senin gibi götü başı oynayan bir dost değilim.
0: Ama
3: ben sana dostu dışarıda göstereceğim İbiş. Allah'a emanetsin. Bunu da söyleyeyim. Süleyman Aydemir dayılara çok çok selam söylüyorum. Muğla'da yatan balıkçı Apo abime çok çok selamım var. İslam Aydemir kardeşime de çok çok selamım var. Beni tanıyan değerli dostlarıma hepsine, herkese selam söylüyorum. Bir de Çile'de tipi açı cezaevinde bulunan Serkan Tabaslıoğlu, Ramazan Geylaniye, Serhat dostuma, Serkan Tabaslıoğlu, Erkan Tabaslıoğlu'na, Cengiz Koldaş'a, ondan sonra Mendur Bişki'ye, ondan sonra Okan Aslan'a. Bir dakika bir şey söyleyeceğim, dur bir. Akan, neydi? Atakan Taşdemir. Atakan Taşdemir'in Gökhan, selamı var Gökhan'a. Gökhan Eroğlu mu? Gökhan Abaylı'ya selamı var.
0: Aleyküm selam.
3: Allah'a emanetsiniz. Abi görüşürüz, var mı diyeceğim bir şey?
0: Canın sağlığı, ama böyle biraz önce hani bir şeyler kullandın ya, onları böyle şeyde kullanmayalım yayındayken.
3: Tamam, kusura bakma, üzülüyorum tamam. Da. Hani biraz öfkeli mi arkadaşıma biliyor musun?
0: Ya o öfkeli olmaya gerek yok da buluruz tatlı yolunu. Bir tatlı alırız ortaya, tamam mı? Bağlarız onları da.
3: Yani şimdi biz dostlara değer veriyoruz ama dostlarımız bir zarın değeri kadar olamaz ya.
0: Ama onu yani. İşte bence karşılıklı dinlemek daha iyidir. Bunu hani başkasından duyarak geldiyse bu olay.
3: Yok yok, başkasında değil. Bunu birebir beraber yaşadık biliyor musun? O yüzden bunu dile getirmeye...
0: Anladım. Ama işte canlı yayında oldu mu böyle bazen sıkıntı yaşayabiliyoruz. O yüzden.
3: Aynen aynen. Bir de benim bir iniştem var Kapalı'da. C9'da. Evet. Yatıyor. Levent Yılmaz. Burada ona çocuk selamlarımı iletiyorum. Bütün güzel şarkılar, bütün güzel parçalar Levent Yılmaz'a gelsin. Ve burada sesimi duyan değerli dostlarım. Benim iniştem C9'dadır. Önce Allah'a, sonra bütün dostlarıma emanettir. Burhan Çelik, namı değer müdür. Benim eniştem sana yakındır. Ona bir pusula atarsan sevinirim. Allah'a emanetsiniz. Levent kendine iyi bak. İzne geldiğim zaman senin yanına uğrayacağım. Öpüyorum seni Levu. Allah'a emanetsin.
0: Bu kadar mı?
3: Bir de ben Uygar Doğanay'dan gizli sevdamı bütün güzel arkadaşlarıma armağan ediyorum.
0: Tamamdır. Yazdım onu da.
3: Bir de Okan Baykız, Okan Baykız. Okan Baykız'a çocuk selamlarımı iletiyorum. Onu unutmadım. Değerli kardeşim, seni burada çok seviyorum. Aklımdasın. Muharrem Tuna ablamla da çok çok selam söylüyorum. Allah'a emanetsin.
0: Allah'a emanet. Görüşürüz.
3: Görüşürüz baba.
0: Devam ediyor birlikteliğimiz. Devam ediyor. Şöyle bakalım. Hattımızın ucuna kim geliyor? Alo. Sesin çok az geliyor. Abi gene gelmiyor. Çok düşük. Gelmiyor. Hemen yandaki telefondan ara bence. Hiç gelmiyor abi. Avizede sorun var senin. Tamam, başka bir yerden arayıversene zahmet. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Zaten hani şöyle ben söylüyorum ya, radyoda da duyar zaten, sesi hiç gelmiyordu. Devam edelim bakalım, hatta kim var? Alo.
4: Alo, iyi günler abi, kolay gelsin, nasılsın?
0: Alo.
4: Alo.
0: Bilal.
4: Buradayım abi. Nasılsın?
0: Tatlı nerede Bilal?
4: Abi vallahi billahi tatlı nerede? Tatlıcıda ben tatlıcıya uğrayamadım.
0: Oo, ben de şimdi şarkılara uğrayamam ya. Allah'ım ya.
4: Abicim vallahi bak, daha işe yeni başladım. Yömeği alam. Ben Efeler Belediyesi'ne başladım, anlıyor musun? Yömeği alam zaten belediyede çalışıyoruz biz.
0: O tamam. Belediye reklamı yapmayalım.
4: Ya o değil abi. Cezaevinden parkbahçı gibi yeni iş kolu açıldı. Oraya geçtim ben. Çalışıyoruz yani abi.
0: Tamam, Allah kolaylık versin. Hadi seslen bakalım Bilal.
4: Abi şimdi sen Bilal dedin de, Bilal 3 tane Bilal var kurumumuzda, ben kendimi tanıtayım. Ben namı değer Memo'nun oğlu Bilal Düz.
0: Onu da söylüyordum.
4: Buradan senin aracılığından kardeşim Muhammed Düz'ü sesleneceğim. Bugün kurumlar arası telefon görüşüm vardı. Önceliğimiz çalışmaktır.
0: Gözlerim yaşarıyor benim, hadi.
4: O yüzden abi sana şey yapamadım, konuşamadım. Evet. Buradan senin aracılığından duyuruyorum. Haftaya telefon görüşüne çıkacağım. Bir de abi İsa Ağacı sesleneceğim buradan. İsa amcan yanımızda, amcana sahip çıkıyoruz, aklım burada kalmasın. Onu selam gönderiyorum abi. Baş gönderecek selam yok zaten kimse. Ya bir de Duygu Balcı olun abi.
0: Tamam.
4: Bir de yanında Belgin Trit varsa ona da çok ayrıca selamlarımı iletirim.
0: Tamam.
4: Abi bugünkü senden şarkımı isteyeyim. Yılmaz Akan, Al Senin Olsun.
0: Bir dakika. Yılmaz Akan, Al
4: Senin Olsun.
0: Senin Olsun. Tamamdır. Bu kadar mı?
4: Atçalı Ramazan Cesur, Aşkın Güler, Mehmet Akçin'e çok selamları var. Çinli Mehmet Akçin'e.
0: Eyvallah. Bu kadar mı?
4: Bu kadar abi ya. Zaten radyoyu bugün kalabalık biliyorum. Burayı İzmir Bergama'dan paket gelenler oldu. Ondan telefon zor düşürdüm.
0: İzne gelenler olmuştur işte, bak. Paket gelenler değil. İzne gelenler olmuştur.
4: Aynen abi. Aynen. Çok
0: tamam. Kendine iyi bak o zaman.
4: Abi günün sözünü bırakayım.
0: Hadi bırak bakalım o.
4: Vedalar zamansızdır diyerek aranızdan ayrılıyorum abi. Hayırlı akşamlar.
0: Eyvallah, sağ olasın.

0: Evet, devam edelim. Şöyle bir bakalım hatta kim var. Hatta kim var. Bu arada Dalaman'dan arayacak olan. Alacağım seni birazdan. Bekleyelim. Alo.
1: Selamünaleyküm abi, kolay gelsin.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
1: Eyvallah abi, ben kapıları açığa çıktım da.
0: Evet.
1: Arkadaşlarıma şey yapmak istiyorum abi.
0: Listen kalabalık mı?
1: Biraz var abi ya.
0: O zaman say, yani kapalıdan çıktıysan sayı fazla olması abi, lazım.
1: Ben İzmirli Fırat Yılmaz.
0: Evet.
1: Çoğun işte yatan abilerim, kardeşlerim, dostlarıma selam olsun hepsine abi. İsmini sayıyorum abi. Abi başta Adem Keskin abime, Gökhan Çiftçi abime, Sinan Toy kardeşime, Barış Toy kardeşime, Erzuhan Erdem, yani namı değer Akbaba abi, Ergün Altun abime, Hasan Boran Aksoy kardeşime, Ali Sayan, namı değer Alike, Ahmet Baki abime, Balcı, Ahmet Erden, Ferhat Aksu, Nurettin Gökoğlan, Berkan Kuşun, Ömer Taştekin abi. Onlara çok selam olsun. Abi de Yaki kardeşim, ben açığa çıktım. Haberiniz olsun. Sizi çok seviyorum. Batu kardeşim, sana da selam olsun. Açığa çıktım, haberin olsun. Cansınız. Abi bu kadar.
0: Bu kadar.
1: Açık zaten kardeşlerim, Mustafa Alan. Ona da Recep Tatar'a gelsin abi.
0: Evet.
1: Biraz heyecanlıyım Allah'tan, evet abi. Abi bir de Adem abime,
0: evet.
1: Mahir Polat'tan tüm şarkılar ona gelsin abi.
0: Tamam.
1: Sen eklersin abi işte abi.
0: Tamamdır o zaman.
1: Sağ ol abim benim.
0: Kendine Allah'a iyi bak. Abim. Allah'a emanet. Sağ ol abim.

0: Evet, devam ediyoruz. 20.41 bak, şarkı gönderecektim. Bir araya şarkı atmam lazım benim. Bir dakika, bakalım hatta kim var. Alo.
1: Selamünaleyküm abi, iyi akşamlar.
0: Allah razı olsun, sana da.
1: Nasılsın abi, iyi misin?
0: Şükür diyelim, sen nasılsın?
1: Allah razı olsun abi, biz de hayırlısıyla açığa çıktık. Ben Can Beysu'dan.
0: Oo, sen de açığa çıktın, hadi hayırlı olsun.
1: Allah razı olsun. Kardeşlerimiz biraz...
0: Darısı dışarı çıkmaya.
1: Amin. İnşallah Allah'ım içeridekileri de nasip etsin dışarı
0: amin,
1: çıkmayı.
0: Amin diyelim.
1: Abi birkaç tane listem var benim. Onları okuyabilir miyim?
0: Fazla hadi oku. Değil. Bıraktım ben sana mikrofonu.
1: Başta C1 koğuşunda bulunan kardeşlerim, abilerim. Mehmet Ramazan Solmaz. Namı Değer Çivi, Onur Görgülü. Orhun Dülger. Emin Başbağ. Namı Değer Dreş. Batuhan Altındiş. Emrah Deniz, Emrah Durak, Musa Çiltepe, Yaman yani Nafiz Ilık, Adem Köse, ben Fırat Yılmaz'ın Cevre ve çok çok selam var. C13'e.
0: Evet.
1: B4'e giden kardeşimiz Mami, Mami'ye de çok selamlarım var. Engin Akgöz, Metin Geçer. C5'te bulunan mahalle çocuğum Cüneyt Büyük. C8'de bulunan kardeşim Emre Berber, Namı Değer Göççük. C11'de bulunan Abdullah kardeşim, valla kuruldan kalmışsın. Çok üzüldüm kardeşim. Allah'ım inşallah bir sonraki kurulda çıkmanı nasip eder inşallah. Nazilli Açık'ta bulunan kardeşlerim Turgut Çanser, Ali Ambak, Çin Açık'ta bulunan kardeşim Serhat Kızıltaş, Fırat Yılmaz. Hepinize çok çok selam olsun. Abi onlara da geceye bir şarkı armağan etmek istiyorum.
0: Hadi et bakalım.
1: Gökhan Namlı'dan Kağıdın Üstündeki Öz Gönder Bana'yı söylersen.
0: Bir dakika. Gökhan
1: Namlı.
0: Namlı değil mi?
1: Aynen. Kağıdın evet. Üstünde köz gönder bana.
0: Kağıdın üstünde köz gönder bana.
1: Aynen abi.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
1: Teşekkür ederim beni yayına bağladığın için. Allah razı olsun. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Allah'a emanet.
0: Eyvallah. Kendine iyi bak. Sağ olasın.

0: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. 20.43 ve bakalım hatta kim var. Alo.
1: Selamünaleyküm, kolay gelsin.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
1: Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan, TİGEM bölümünden Onur Apaydın.
0: Evet Onur, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, nasılsınız?
0: Şükür valla, sen nasılsın?
1: Şükür, cezamızı yatıyoruz.
0: Ceza demeyelim ya, tatile çıktık, tatilimizi geçiriyoruz işte. Ha,
1: tatil sayılır, TİGEM biraz tatili sayılır, doğru söylüyorum.
0: Bilmiyoruz orası nasıl bir yer şimdi.
1: Çok güzel, çok güzel.
0: Tamam.
1: Şimdi Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun baş restoranta selam olsun diyorum.
0: Evet.
1: Burada TİGEM'le beraber çalıştığımız Aslan Çetin kardeşim var. Ahmet Tülücü, Ali Aydın, Fevzi Can Oğuz, Mustafa Hayri Tanrıverdi, Erkan Aksakal, Hakan Karabacak, Uğur Güler kardeşim, İrfan Muslu, özellikle Nazilli'li İrfan Muslu, Musa Asar, Kenan Ceviz, Hakan Arman, bunlara selam olsun diyorum.
0: Aleykümselam.
1: Bir de Aydın Kapalı Cezaevinde işçi koğuşunda bulunan Ahmet Demir var. Usta bu ekmekçi.
0: Evet.
1: Ustamız İsmail Yalçınkaya, İbrahim Açe, Ali Doğan dayım var. Doğancan Doğan var, Batı Doğan var, Timur Özden Kos var. Bacınağım Necati var. Necati, evet. Sudaş. Bir de Çin'e kapalı yatan Süleyman Yaşar dayım var. Levent Kocabaş var. Yakup Can Tosun kardeşim var.
0: Evet.
1: Nazilli'de yatan Üzeyir Akçan, Veri Tıraş. Hepsine selam olsun diyorum.
0: Aleyküm selam diyelim. Var mı başka?
1: Bu kadar. Tek parçamız neydi? Aysel Yakupoğlu.
0: Bir dakika, Aysel Yakupoğlu.
1: Yaz tutar mı?
0: Yaz tutar mı? Tamamdır. Evet. Bu kadar mı?
1: Bu kadar.
0: O zaman kendine bak.
1: Bacanağımın son kez bir şey demek istiyorum. 2028 yılı bizim yılımız. Hazır olsun, beklesin.
0: Tamamdır o zaman. Kendine iyi bak.
1: İyi günler.
0: Evet, evet. Türkiye Vestio saatleri 20.46. Şöyle bir şarkı göndereyim mi? Şöyle bir canlı bağlantı alacağım. Bir şarkı göndermek mecburiyetindeyiz yani. O yüzden hemen bakalım hatta kim var. Alo. Abi gene bozuk telefondan aradın. Hiç sesin gelmiyor. Vallahi gelmiyor ha. Yani radyodan da kendin de duyabilirsin. O şöyle bir vur o telefonu, bir şöyle bir yere doğru vur, belki düzelir. Abi gene aynı. Çok düşük.
2: Vallahi.
0: Vallahi gel, duyulmuyor yani. Bir şey de desen kimse duymaz. O yüzden yani. Hemen başka telefondan ara sen, başka. Tamam hadi. Valla şans yokmuş ya. 2'dir arıyor, sesi gelmiyor. Evet, Dalaman'dan arayabilirsiniz ya. Arayın. Şöyle alalım hemen. O arkadaş özellikle 2'dir. Üçüncüsünde düzgün bir telefon inşallah denk gelir kardeşime. Evet. Şu şarkıyı bir göndereyim ben ya. Valla. Dur bir dakika. Şu şarkıyı bir göndereyim. Arkasından bir iki canlı yayında alacağım. Sonra mesajlarla devam edeceğiz. 0532 686 78 37 bizlere ulaşabilirsiniz WhatsApp üzerinden. Özellikle abilerin abisine, Reis Ulaş Tekeş'e, Hızlı İmam Rüstem Süzer'e. Telefonda bir şey dediydim, hatırla onu. Değerli Rüstem Süzer'e, Ulaş Tekeş Reis'e de sevgiler, selamlar olsun. Haydi bakalım. Bu arada ayrıca bu güzel parçamız Mesut Şahbaz'a da gelecek. Mesut Şahbaz'a da gelsin. Şöyle bakayım, inşallah gene o arkadaşımızdır. Alo.
3: Selamünaleyküm abi. Bu sefer sesim geliyor mu abi?
0: Ha bak, bunda geliyor. Yalan yok.
3: Allah abi, yarım saatte sana ulaşacağım diye uğraşıyorum burada. İstanbul'un.
0: Evet, biraz sıkıntı oluyor. Doğru söylüyorsun.
3: Abim, ben Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan arıyorum. Adım Çağlar Bakırcı.
0: Evet Çağlar.
3: Abim nasılsın, iyi misin öncelikle?
0: İyi valla, şükür, aynı, koşturmaca devam.
3: İyi, Allah iyilik versin abim benim. Abim müsaaden varsa ben eşime, dostuma, abime, kardeşime selam gönderecektim.
0: Bıraktım mikrofon sende.
3: Abim öncelikle Aydın Kapalı'da yatan Aslan abim Bülent Bakırcı, Kader Birliği yaptığı arkadaşları, dostları, abileri Cem Oğuş, Can Oğuş, Yılmaz Arslan, Emrah Demir, Ümit Ergön, Uğur Ergön ve kapalı yatmakta olan Onur Çatalbaş, Bekir Bakırcı, Ayhan Bakırcı, Nazmi Bakırcı amcalarıma, Mehmet Üçüncüoğlu, Ayaz Taş, Ali Rıza Gülen dayıma, Mutlu Yılmaz, Gökmen Günal, Adanalı İsa Aç kardeşime, Adanalı Alakuş kardeşime, Murat Bozit, Muzaffer Bozit, Umut Bozit abilerime, Bodrumlu Mehmet Erden abime, Can Sağ kardeşime, Çin'de yatan Hakan Kızılkaya kardeşime, Aydın Kapalı'da yatan Zafer Karaduman abime, Muhammed Duman, Bülent Taşlı, Aydın Açık'ta yatan Aslan abim, İzmirli Semih Çatalbaş abime, Onur Karaduman, Bilgen Ergöl, Necati Göl, Erhan Kopal, Barış Ergön, Ömer Çelik, Erkan Özcan, Muhammed Gürbüzer, Alpez Yeldi, Yılmaz Kaynak, Burak Can, Doğan Ateş, Doğukan Genç, Selam Akrancı, Diyar Kaya, Yavuz Caman, Bayram Tekin, Ahmet Ballı ve bir üçte yatan Kadir abiye.
0: Evet.
3: Çin'e kapalıda yatan Fuat Uluda, Murat Öz, Ali Çetin, Kerim Bal, Ragıp Özkan abilerime. Çin'e açıkta yatan Fırat Kızılkaya, Aykut Elekçi, Erol İsen, Turan Yılmaz ve Nazilli açıkta yatan Cihan Dinar, Aydın Dinar. Ve abi son olarak Dalaman'la Kader Birliği yaptığım Aydın Köken, Barış Azadi, Akın Kılıç, Ahmet Armandal, Okan Uğur Özen, Yaşar Yapıcı, Emir Erdoğan, Serdar Olcan ve Hayrettin abi, ekmeği suyu içilir adam gibi adamlar, Sökeli Rıdvan Kandemir, Barış Yaylacı, Mehmet Yönaka, Okan Uğur Özen ve Ilıcalı Namı Derbüt abimiz Hakkı Tarakçı'ya buradan çok çok selamlarımı gönderiyorum abi. Abi istek parçamız Azat Ettim olacak. Ya Sinan Kartal söylüyor ya Sinan Zorbe söylüyor abi bu şarkıyı.
0: Bir dakika şöyle bir yazalım onu da. Bir dakika. Hangisini yazayım Sinan?
3: Kartal ya abi Azat Ettim.
0: Sinan Kartal Azat Ettim.
3: Aynen.
0: Tamamdır, bu kadar mı?
3: Bir daha bir şey, buradan Murat Öz beni duyuyorsa içine kapalı yatan abim, formayı sana gönderecektim. Fakat il içi kargo almıyorlarmış. Formayı Buran Acar'a verdim, daha önce yattın. Onun ailesini teslim ettim. Onunla iletişime geçersen abi, o formayı ondan alırsan sevinirim abim. Diyeceklerim bu kadar abi.
0: Tamamdır. O zaman il dışı falan gönderebilirsin, bak ben il dışındayım.
3: Nasıl? Ha, sıkıntı hangi takımısın abi? Hangi takımısın abi?
0: Fark etmez, hangisini gönderiyorsan gönder.
3: Tamam abim.
0: Tamam. Allah'a emanet.
3: Hadi Allah'a emanet ol abi.
0: Bu arada Çağlar Başkan. Nerede Çağlar Başkan? O yok. Ondan sonra Reis Ulaş Tekeş. Reis Ulaş Tekeş, Çağlar Başkan. Bekleniyorsunuz. Vallahi öyle kapatacağım yayını. Bakalım hatta kim var? Alo.
2: Alo, selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam.
2: Ben de aynı aramıştım. Erencan Kurtoğlu.
0: Evet Erencan. Kimi unuttun?
2: Ya abi ben heyecandan dolayı biraz konuşamadım da aynı.
0: Tamam hadi konuş hemen hızlıca.
2: Ben buradan kapalı yatan abilerime ve kardeşlerime seslenmek istiyorum. Salih Ot abime, İbrahim Peçel abime, Batuhan Arıcı kardeşime, Ilıcalı Bedo kardeşime, Bayram Sosyal, Namıder Miçko, Germencikli Burak, Ozan Özcan Öcal, Mertcan Öcal, Erecan Perker, Serdar Kavalay, Barış Eroğlu, Saş Eroğlu, Gökhan Eroğlu abime ve de bütün hapishanede yatan bütün kardeşlerime şarkı diyeceğim de şarkıyı unuttum ya.
0: Şarkıyı zaten söylemiştin sen herhalde.
2: Söylemiş miydim? Bu ikinci kez olmuyor mu artık?
0: Hayır, ikinci maalesef. Aynı kişi bir, olmuyor. Bir gün olmuyor.
2: Evet anladım. İyi peki o zaman. Sercan Sevingen kardeşim, kendine iyi bak babacığım. Allah'a emanet olun. Tez zamanda Allah sizi inşallah kurtarsın oralardan. Ulaş, kendine iyi bak babacığım. Sezar Kabulay'ın bütün işçi komşuna selam var. Bir de benim Fethiye Yaşam'la yatan amcaoğlum Umutcan Kurtoğlu. Oraya duyuyor mu abi burası? Yayını şey yapıyor mu orası?
0: Neresi?
2: Fethiye Yaşam, Muğla.
0: Fethiye'de şu an yokuz. Yani Fethiye'de sıkıntı var. Normalde Fethiye'de olacağız ama senin şu sesin, an sıkıntı var. Dalaman'da falan senin, varız.
2: Senin sesin radyoda biraz daha böyle net, böyle bir cana yakın geliyor abi ya. Burada biraz sanki soğuk geliyormuş gibi geldi bana biraz ya.
0: Telefonda mı?
2: Evet abi, bana mı öyle geliyor?
0: Abi sana öyle geliyordur. Yorulmuşundur. Ondandır.
2: Allah Allah. Sen orta mahalle geliyor mu abi hiç?
0: Orta mahalleye mi? İçinden çıkmıyor.
2: Evet. İçinden çıkmıyorsun.
0: He.
2: Allah Allah, bizim orada dükkanlar var. Köfte dükkanları var. Sen oraya gelmedin mi hiç ya?
0: Bilmiyorum valla. Bilmiyorum.
2: Tatlıcı mekanım vardı benim orada.
0: Tatlıcı varsa gelmişimdir muhakkak.
2: Tabii olmaz mı?
0: Ama başkasıyla da karıştırıyor olabilirsin. Böyle bir programı başka bir yerde de yapan vardı. Belki onunla karıştırıyor olabilirsin.
2: Yok, onu karıştırmıyorum. Ben 6 seneden beri zaten kapalıda yattığım için bütün programları takip ediyorum abi ya.
0: Anladım.
2: Ben böyle yeni yani. Kapalıdan. Öyle abim öyle.
0: O zaman bol bol İyi yayına abim, gelirsin Allah'a artık.
2: Var mı isteyen bir arzun abicim?
0: Canının
2: benim.
0: Sağlığı, kendine iyi bak.
2: Sen de kendine iyi bak. Allah'a emanet ol.
0: Eyvallah.
2: Kendine iyi bak abim. Sağ olasın. Hadi görüşürüz. Hadi.
0: Evet, Reis Ulaş Tekeş, Çağlar Başkan, hani neredesiniz? Bak, kapatıyorum yayını.

0: Evet, bakalım şöyle hatta kim var.
1: Abi.
0: Alo.
1: Alo.
0: Efendim.
1: Selamünaleyküm abi, nasılsın, iyi misin?
0: İyiyim, sen nasılsın?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Ben Çinele tipinden katılıyorum. Yusuf Baz ben.
0: Evet Yusuf. Kimlere sesleneceğim?
1: Buradan arkadaşlarıma sesleneceğim abi.
0: Hadi seslen bakalım.
1: Abim Nazilli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda olan Mesut Şahbaz, Taner Tunç ve diğer Kuşadası Söke dostlarıma çok çok selam olsun. Çinele tipi kapalı cezaevinde olan kardeşim Revzi Baz, Muhammed Baz'a çok çok selam edin. Gelene çok çok dikkat etsinler. Onları çok seviyorum.
0: Evet.
1: Az kaldı. Özgür günlerde hepimiz yan yana geleceğiz. Bu günler de geçecek abim. Abim senden bir şarkıyı rica edebilir miyim?
0: Nedir o? Söyle bakalım.
1: Uygar Doğanay'dan.
0: Bir dakika hemen yazalım. Uygar Doğanay.
1: Hele sor bu İstanbul'a.
0: Hele sor bu İstanbul'a.
1: Evet abim.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
1: Evet abim. Sen de kendine çok çok dikkat et.
0: Sen de.
1: Seni çok seviyoruz burada. Bütün arkadaşlarımız seni çok seviyor.
0: Allah razı olsun. Siz de seviyorsunuz.
1: Allah tuttuğunu altın etsin abim benim.
0: Cümlemizin, cümlemizin. Kendinize iyi
1: teşekkür
0: bakın.
1: Teşekkür ederim abim.
0: Allah razı
1: teşekkür
0: olsun.
1: Teşekkür ettim.
0: Bay bay. Valla hepiniz seviliyorsunuz. Hiçbir zaman unutmayın. Yani sizi sevenler var. Orada kendinizi böyle şey yapmayın yani. Üzmeyin boş yere. Hep böyle gülün, eğlenin. Olur, böyle arada kavgalar olur, gürültüler olur ama uzatmaya değmez. Bu fani dünyada özellikle yarın ne olacağımızı bilmediğimiz bir hayatta, hele ki şu anki durumda, inanın hiçbir şeye kafayı takmayın. Vallahi bak, kafayı hiçbir şeye takmayın. Türkiye Vestio saatleri 20.56, Reis Ulaş Tekeş gelmiyor herhalde. Vallahi gelmiyor. Çağlar Başkan da gelmiyor. İnşallah. Bakalım. Vallahi şu şarkıyı bir

Değil mi? Türkiye ve Süre saatleri 20.59. Artık bu saat itibariyle canlı yayınlarımız bitti maalesef. Ben şöyle bir şarkı göndereceğim benden tüm kader mahkumlarına özellikle. Armağan olsun bir Cengiz Baba, hain geceler desin. Onun hemen sonrasında sıradaki mesajlarla devam edeceğiz. Bu arada abilerin abisine sevgiler selamlar olsun. Vallahi göremedim abi, hakkını helal et. Artık vallahi hani konuşmak da boş aslında bu zamanda.

Hain geceler değil mi? Vallahi geceler haindi ama artık komple gün hain oldu ya. Eskiden sadece geceler hainmiş ama şimdi 24 saatin 24 saati hain geçiyor. Evet, devam edelim. Evet, Türkiye Vesto saatleri 21.04. Gelen mesajlarla devam edeceğiz. Ve sıradaki ilk mesajımızla şöyle yolculuğumuz devam etsin. Evet, sizler 0532 686 78 37 WhatsApp'tan bizlere yazabiliyorsunuz. WhatsApp üzerinden sadece ulaşabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Hani başka yerden böyle şansınızı denemeyin lütfen. Evet, devam edelim. Ben Ceren, aslan sevgilim Gökhan Toma. Ben seninle büyüdüm. Ben seninle büyüdüm adam. Sonunda sana kavuşmak varsa bu yolun ne kadar zor olduğunun hiçbir önemi yok. Ne yaşarsak yaşayalım, ben hep bizim güzel günlerimize inanacağım. Güzel bir şarkı istemişler. Özellikle Ceren'den Gökhan Toma'ya özellikle gelecek. Evet, sizler 0532 686 78 37'den bizlere ulaşabilirsiniz. Ve şöyle mesajımızı okuyalım. Onun hemen sonrasında şarkılarını gönderelim. Ben Ceren demişler. Aslan sevgilim Gökhan Toma. Ben seninle büyüdüm adam. Sonunda sana kavuşmak varsa bu yolun ne kadar zor olduğunun hiçbir önemi yok. Ne yaşarsak yaşayalım, ben hep bizim güzel günlerimize inanacağım. Şarkımda Taladro ve Ece Mumay'dan Uçurtma demişler. Gönderelim özellikle Ceren'den Gökhan Toma için bu güzel parçayı dinliyoruz. Arkasından yine buradayız.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Türkiye ve stüdyo saatlerimiz 21.11. Radyoları başında bizleri dinleyen, dinletiren tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Hemen bakalım sıradaki mesajımıza. Bu şarkı Zümra Önler ve kardeşlerinden Aslan Babası Celal Önler'e gelsin. Seni çok özledik. Evimizin direği, Rabbim en kısa zamanda tekrardan kavuştursun bizi. Seni çok ama çok seviyoruz. Canımız, her şeyimiz demişler. Özellikle Zümra Önler ve kardeşlerinden Aslan Babası Celal Önler için gelecek bu güzel parça. Güzel bir Fatih Kısa Parmak çalışması istemişler. Onu göndereceğiz. Bu şarkı Zümra Önler ve kardeşlerinden Aslan Babası Celal Önler'e gelsin. Seni çok özledik, evimizin direği. Rabbim en kısa zamanda tekrardan kavuştursun bizi. Seni çok ama çok seviyoruz. Canımız, her şeyimiz demişler. Ve hemen istedikleri parçayı gönderelim. Özellikle Zümra Önler ve kardeşlerinden Aslan Babası Celal Önler için geliyor bu güzel parça. Haydi bakalım.

benim babam Mert Hanım'dı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. 21.17 yaptık Türkiye ve stüdyo saatlerini. Sizler 0532 686 78 37'den WhatsApp üzerinden bizlere ulaşma imkanına sahipsiniz. Bu arada Instagram'dan bu programla alakalı tüm bilgiye ve aklınıza takılan tüm her şeyi, hani salı ve perşembe harici diğer günler ne yapıyorsunuz? Instagram'dan yapmanız gereken DJBY Keleş, yani DJ Bay Keleş yazıyorsunuz. Karşınıza zaten DJ Bay Keleş'te Arıza Show diye bir sayfa çıkacak. Oradan bizlere 7/24 yazabilirsiniz. Aklınıza takılan bir şey vardır, olması gereken bir şey vardır. Oradan tüm sorularınızı, böyle şikayetlerinizi, her şeyi yazabilirsiniz. Sonra ulaşamıyoruz diyorsunuz. Evet, sıradaki mesajla devam ediyoruz. Evet, mesajları sırayla okuyoruz. Bilginiz olsun, sıra size geldiğinde bir şarkı öncesi bilgi veriliyor. Gönderen Bilal Ataman bu mesajı. Bilal Ataman'dan Nazilli Kapalı Cezaevinde yatmakta olan Aslan Serhat Ataman abime selam olsun. Serhat Ataman'dan da Aydın ve Nazilli Cezaevinde yatan dostlarım ve Yeşil Yurt gençlerine selam ve armağan olsun. Elbet bir gün demişler. Dostlarıma Göksel Akyüz, Taner Oraz, Semih

Bagana, Muhammed Taş, Yusuf Selen, Mustafa Düzenli ve Ahmet Kaya'dan armağan ettiğim şarkı dostlarıma ve kader mahkumlarına selam olsun demişler. Sayılmakla geçer. Evet, o güzel parçayı yer vereceğiz özellikle ama özellikle Bilal Ataman'dan Nazilli Kapalı Cezaevinde yatmakta olan Aslan Serhat Ataman abime selam olsun denmiş. Serhat Ataman'dan da Aydın ve Nazilli cezaevinde yatan dostlarım ve Yeşil Yurt gençlerine selam ve armağan olsun elbet bir gün demişler. Göksel Akyüz, Taner Oraz, Semih Bagana, Muhammed Taş, Yusuf Selen, Mustafa Düzenli demişler. Ve Ahmet Kaya'dan armağan ettiğim şarkı dostlarıma ve kader mahkumlarına selam olsun denmiş ve istedikleri parçayı gönderelim bakalım. Serhat Ataman'dan geliyor. Haydi bakalım, geldi.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım.

0: geçmez deme, içime sancı doluyor. Günaydın anneciğim, günaydın babacığım, yine sabah oluyor. Evde sabah olmaz deme, orada günler geçmez deme, içime sancı doluyor.
1: Yüreğimi bir kalkan bilip sokaklara çıktım. Kahvelerde oturdum, çocuklarla konuştum. Sıkıldım, dertlendim, dostlarımla buluştum. Bugün de ölmedim anne. Kapalıydı kapılar, perdeler örtük. Silah sesleri uzakta boğuk boğuk. Bir yüzüm ayrılığa, bir yüzüm hayata dönük. Bugün de ölmedim anne. Üstüme bir silah doğruldu sandım. Rüzgar beline dolandığında bir dalın. Korktum, güldüm, kendime kızdım. Bugün de ölmedim anne. Bana böylesi garip duygular bilmem niye gelir, nereye gider. Döndüm işte, acı

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Türkiye Vesio saatlerimiz 21.25 oldu. Radyolarımızı yeni açan tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Ve evet, sıradaki mesajımızla hemen devam edelim şöyle. Bakalım sıradaki mesaj sahibi ne istemiş? Halası Ceylan Can'dan: Aydın Açık Cezaevinde yatmakta olan canımın içi kurban olduğum yeğenim Saffet Can'a gelsin, onu çok sevdiğimi söyleyin demiş. Özellikle ama özellikle halası Ceylan Can'dan: Aydın Açık Cezaevinde yatmakta olan canından çok sevdiği yeğeni Saffet Can'a özellikle bu güzel parça gelecek.

Özellikle halasından gönderiyoruz. Saffetcan, bak halan halan. Duyuyorsan bilmiyorum. Bir haber gönder halana. Hala baba yarısıdır. Özellikle Saffetcan'a Ceylan Can'dan, özellikle Ceylan Can'dan Aydın Açık Cezaevinde yatmakta olan canımın içi kurban olduğum yeğenim Saffetcan'a gelsin. Onu çok sevdiğimi söyleyin demişler ve güzel bir Tahir Uçar'dan parça istemişler. Biz de ne yapıyoruz? O güzel parçaya yer veriyoruz. Haydi bakalım.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğe devam ediyor. 21.30 yaptık Türkiye ve Estonya saatlerini ve sıradaki mesajla devam edeceğiz. Evet, sizler 0532 686 7837 WhatsApp'tan bizlere yazabiliyorsunuz ve devam edelim sıradaki mesajda. Hayırlı akşamlar, kolay gelsin. Ben Adil Kaplan. Aydın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu D7 koğuşunda yatan kardeşlerim Melih Ege Aktepe, Ali Eren Daşlıka ve abilerim Mustafa Halat, Burhan Tibari, enişte Ramazan ve Mehmet Arıya selam olsun. Geceniz güzel olsun güzel insanlar demişler ve ayrıca tüm D7 koğuşuna gelsin özellikle denmiş bu güzel parça. Biz de ne yapacağız? O güzel parçayı göndereceğiz. Eyüp Han'dan sen olmayınca istendi. Onu göndereceğiz. Özellikle ama özellikle Adil Kaplan'dan. Aydın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu D7 koğuşunda yatan kardeşlerim Melih Ege Aktepe, Ali Eren Daşlık. Daşkın. Daşlık görüyoruz. Daşkın. Ali Eren Daşkın. Ve abilerim Mustafa Halat, Burhan Tibari, enişte Ramazan ve Mehmet Arıya selam olsun. Geceniz güzel olsun güzel insanlar demişler. Ayrıca tüm D7 koğuşuna gelsin demişler bu güzel parça. Adil Kaplan'dan Melih Ege Aktepe, Ali Eren Daşkın, Mustafa Halat, Burhan Tibari, enişte Ramazan ve Mehmet Arıya. Ayrıca tüm D7 koğuşuna özellikle geliyor bu güzel parça, hep birlikte dinliyoruz.

0: Birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Türkiye ve Sos Saatleri 21.37 ve bakalım hattımızda kim var? Alo.
1: Abim hayırlı işler, kolay gelsin, hayırlı akşamlar.
0: Allah.
1: Tüm cezaevinde yatan herkese selam söylüyorum.
0: Aleyküm selam, hoş geldin. Kimle görüşüyoruz?
1: Ben Ömer Karakuş.
0: Evet Ömer, o hayırsız gitti mi yanından?
1: Emirhan buradaydı, gitti.
0: Gitti mi?
1: Düğüne gitti herhalde, onu arayacaktım. Ben kendim arayayım.
0: Adam kayıplara gidiyor. Küstüm ben ona zaten.
1: Şu an canlıda mıyız abi yoksa?
0: Canlıdasın şu an.
1: Ha, duyuyorlar mı herkes sesimi?
0: Herkes duyacak tabii. Duymasın mı?
1: Duysun abi ya. Valla kardeşim ya için arıyorum.
0: Tamam hadi mikrofonu ben sana bıraktım. Seslen bakalım.
1: Öncelikle selamünaleyküm. Aydın ATP D12 koşusundan Aslan kardeşim Yahya Şenses. Kardeşime tüm gönülden selamlarımı iletiyorum. Ablasının da çok selamı var, babasının da selamı var. Aynı koğuşta yatmakta olan Cüneyt Öden abime çok çok selamlarımı iletiyorum.
0: Evet.
1: Elbet başka? Bir gün özlenersiniz inşallah, bekliyorum.
0: Başka var mı?
1: Yahya Şenses kardeşim, Cüneyt Öden abime Müslüm Gürses'ten Şen Değil Gönlüm şarkısını iletiyorum. Sağlıcakla kalın.
0: Bu kadar mı?
1: Evet.
0: Hemen kaçma ya. Şöyle bir daha söyle bakayım. Yahya Şenses'e kimlerin selamı var? Adam belki duyamadı. Bir daha tekrarla.
1: Aydın ATP D12 koğuşundan Yahya Şenses kardeşime annesi, babası Hayati Şenses, ablası, tüm herkesin sevenleri, bütün sevenlerin selamı var. Cüneyt Öden, aynı koğuşta yatmakta olan Cüneyt abime Fırat Turgut'un selamı vardır.
0: Evet, var mı başka?
1: Vallahi herkesin selamı var. Tüm sevenleri. Ben şarkıyı iletip kaçmak istiyorum.
0: Tamam, hadi şarkıyı ilet.
1: Sağlıcakla kalsınlar.
0: Tamam o zaman.
1: Müslüm Gürses, Şen Değil Gönlüm.
0: Tamamdır, o zaman kendine iyi bak. Allah'a emanet.
1: Teşekkür ederim, hayırlı akşamlar.
0: Eyvallah,
1: olsun.
0: Eyvallah, sağ olasın. Evet, Yahya Şenses için geliyor. Gelsin bakalım.

0: Evet, birliklerimiz devam ediyor. Devam ediyor. Abi böyle çok isim sayarım. Ben kadın koğuşundan çok isim sayarım, biliyorum diyen vardı. Bir onu bir hatta alayım ben. Alo.
1: Alo.
0: Hayırlı akşamlar. Kiminle görüşüyoruz? Ya,
1: ben Ceren.
0: Evet Ceren. Hadi bakalım bir seslen bakalım. Kimlere sesleneceğim?
1: Evet, buradan arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Sibel Çakal. Sibel Mahkemen, bilmiyorum nasıl geçecek. Onu bekliyorum. İnşallah güzel geçer. Dilem, sen de ceza almışsın. Onu duydum, çok üzüldüm. Kardeşimle konuştum. İnşallah İstinaf Yargıtay bozulur. Ondan sonra Derya Can Polat'a seslenmek istiyorum. O da bizim annemizdi orada. Yağmur Kurtoğlu'na. Onu da çok özledim. Yani değişik günler beraber geçirdik. İyisiyle kötüsüyle. Sümbül. Seni de unutmadım Sümbül. Melisa vardı. Suzan'la. Hepinizi ayrı ayrı çok çok seviyorum. Unutmadım yani, hep aklımdasınız.
0: Evet.
1: Şu an unuttuğum var mı hatırlamıyorum abi de. Biraz şey oldu.
0: İşte biz böyle sürprizler yapıyoruz. O yüzden.
1: Evet, aniden aradın.
0: İşte belli etmiyoruz. Öyle belli evet. Edersek olmuyor ki zaten.
1: İsim istese hazırlardım ben sana ya.
0: Vallahi ben bilmem. Bak şansı verdim. Ne söylemek evet. İstiyorsan söyle. Mikrofon sende, bende değil.
1: Evet. Yani kızlar, hepinizi çok seviyorum. Unutmadım. Ben iyiyim, beni de merak etmeyin. İnşallah her şey daha güzel olacak. İnşallah bir an önce siz de oradan çıkarsınız.
0: Çıkınca ne yapacağız? Gün yapacağız değil mi? Pasta, börekler
1: evet,
0: falan.
1: Yaparız. Yapmaz mıyız çıkınca? Ne bileyim yani, şunu anladım. Yani yaşarken orada günler geçmiyormuş gibi geliyor ama çıkınca geçtiğini anlıyorsunuz yani. Üzülmeyin hiçbir şey için. Önce sağlık, sonra özgürlük diyorum.
0: Evet.
1: Yani bunlar önemli. Ona kendinizi hiç üzmeyin. Çıkınca gene her şey aynı dışarıda yani. Hiçbir şey değişen, hiçbir şey yok. Her şey aynı. Umarım hepinizin hayatı güzel olur, daha da güzel olur. Bugünler de geçer yani, geçiyormuş da. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.
0: Tamamdır. Bu kadar mı söylemek istedikleriniz?
1: Yani unuttuğum koğuş arkadaşlar. Yani hepsinin adını biliyorum. Biz 83 kişi kalıyorduk koğuşta.
0: Maşallah.
1: Yani evet, hepsi. Ama şu anda hatırlamadım yani. Bir anda aniden aradım abi.
0: Abi biz de böyle ama, işte.
1: Evet ama gerçekten hepsini ayrı ayrı çok seviyorum. Hani ne bileyim, beraber ağladık, beraber güldük, beraber eğlendik. Yani hiç unutmayacağım onları. Onlar evet. Da beni unutmasın. Hepsi kendine iyi baksın.
0: O zaman...
1: Ayten, seni de unutmadım. Annem hep seni soruyor hala da. O deli Ayten ne yapıyor diye.
0: Evet.
1: Ondan sonra. Öyle yani. Hepsini çok çok seviyorum. İyi baksınlar kendilerine. Üzülmesinler hiçbir şey için. Değmez.
0: Evet. Her zaman söylüyoruz. Hiçbir şey için üzülmek evet. Yok orada.
1: Evet evet. Hiçbir şey. Oradayken üzülüyor insan ama hani geçiyor yani. Geçecek.
0: Yok aslında inanıyorum. Aslında ben kime üzülüyorum biliyor musun? Biz dışarıdakilere daha çok üzülüyorum.
1: Evet, dışarısı da aynıymış. Biz hep merak ediyorduk dışarıya ama dışarıda
0: yok,
1: her şey
0: yok.
1: Aynı devam ediyormuş.
0: Daha sıkıntı yani.
1: Evet, daha sıkıntı dışarısı. Evet.
0: Neyse o zaman. Bu kadar mı söylemek istedikleriniz?
1: Bu kadar. Şu an aklıma gelmiyor.
0: Tamam.
1: Daha fazla.
0: O zaman Allah'a emanet ol.
1: Bir de buradan şeye de sesleniyorum. Kalbimin diğer yarısı, o kendini biliyor zaten. Ona da sesleniyorum.
0: İsmini söyle, kendini çok... biliyor deme. İsmini söyle, o da duysun.
1: Tamam, Gökhan Toma'ya da sesleniyorum. Onu da
0: sadece mesajla. Şimdi sadece mesajla ben okuduğumda olmuyor bak. Kendi sesini evet. Şimdi söyle. Gökhan evet. Toma de. Seni çok seviyorum de.
1: Evet, onu çok seviyorum.
0: Tamam. Bu kadar mı?
1: Seviyorum abi sadece. Onu seviyorum.
0: Tamam Gökhan, bak duydun. Çıkınca tatlıyı getir bak.
1: getir inşallah.
0: Tamam.
1: İnşallah o da çıkacak.
0: İnşallah.
1: Her şey daha güzel olacak.
0: O zaman kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.
1: Sağ olun. Sizler
0: hayırlı akşamlar diliyorum.
1: İyi akşamlar.
0: Evet, bir şarkı göndereyim. Sonra devam ediyoruz. Haydi bakalım.

Gelme mezarıma, git geri geri. Vallahi. Neyse, devam edelim. Şöyle bir bakalım. Evet. Türkiye ve Sosatiri 21.54 ve sıradaki mesajla devam edelim. 0532 686 78 37'den WhatsApp üzerinden bizlere ulaşma imkanınız var, bilginiz olsun. Selamun aleyküm, ben Can Feda Kaya. Paşalarıma seslenmek istiyorum. B10 koğuşunda yatmakta olan Akif Kaya kardeşime ve Berat Kaya kardeşime selamlarımı iletiyorum. Onları çok seviyorum. Aynı şekilde Yusuf'un da onlara çok selamı var. Devamında amca oğlum Ümit Kaya'ya da selam olsun. Umutcan Yavar kardeşime, namı değer Umudom'a selam olsun. Murat Akıncı kardeşime de çok selamlarımı iletiyorum. Tüm B10 koğuşuna, Selda Baycan'dan, Batman'dan Diyarbakır'a şarkısını armağan ediyorum. Onları çok seviyorum. Özgür günlere az kaldı aslanlar. Kafese sığmaz. Hayırlı geceler demişler.

0: fotoğrafları yazın.
1: Evet, istenilen parçayı göndereceğiz. Şöyle bir daha mesajımızı okuyalım. Ben Can Feda Kaya paşalarıma seslenmek istiyorum demiş. B10 koğuşunda yatmakta olan Akif Kaya kardeşime ve Berat Kaya kardeşime selamlarımı iletiyorum. Onları çok seviyorum. Aynı şekilde Yusuf'un da onlara çok selamı var. Devamında amcaoğlum Ümit Kaya'ya da selam olsun. Umutcan Yavar kardeşime, namı değer Umudom'a selam olsun. Murat Akıncı kardeşime de çok selamlarımı iletiyorum. Tüm B10 koğuşuna, Selda Baycan'dan, Batman'dan Diyarbakır'a şarkısını armağan ediyorum. Onları çok seviyorum. Özgür günlere az kaldı demiş. Aslanlar kafese sığmaz. Hayırlı geceler denmiş ve bu güzel parçayı gönderelim. Arkasından yine buradayız. Haydi bakalım.

Evet, Türkiye ve Sio saatlerimiz 22.16 oldu. Radyoları başında bizleri dinleyen, dinlettiren tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Şu anda ta Afyonlardan beni dinleyen değerli Dağdelen sucuklarının sahibi Recep kardeşime sevgiler, selamlar olsun. Dağdelen sucukları Afyon Karahisar'dan tüm Türkiye'ye, değil mi Recep? Bir telefon kadar uzağınızda Recep. Alo dedim mi gönderiyor valla. Maşallah. Bu hız kimsede yok. Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Türkiye ve Sio saatleri 22.17. Ne yapalım, ne yapalım diye şöyle bakarken. Bakıyoruz şöyle acayip acayip şarkılar derken. Bu arada Meydan Kokoreç de beni dinliyor. Her akşam bu garibin karnını doyuran Meydan Kokoreç'e de sevgiler, selamlar olsun. Ustaları biraz acayip ama olsun, Ahmet abi iyidir. Ustaları biraz değişik. Ona da sevgiler, selamlar olsun. Afyon Karahisar'a sevgiler, selamlar olsun. Dağdelen sucuklarına, değerli Recep kardeşime, değerli ailesine, tüm çalışanlarına sevgiler, selamlar olsun.

alınır filan. Şakir, yaparken abi yemekleri bir daha acı yapma bak. Acıya karşıyız. Abi her yemeğe acı katıyorlar. Acıları da bir acayip bir acı. Tamam eyvallah, havalar biraz soğusun, yiyeceğiz biz de acı. Ama şimdi tatlı varken niye acı yiyelim ya? Benim için bir tepsi tatlı alıyorlar. Geliyorum gidiyorum yiyorum vallahi. Allah razı olsun meydan kokoreçe de. Değerli Ahmet abim bana bakıyor yani böyle tahinli filan. Değil mi? İstediğim tatlıyı da alıyor yani. Allah var. Geleyim de bir kokoreç yiyeyim. Değil mi? Değil mi Şakir?

Bugün erken veda edeceğiz. 22.30'da veda edeceğiz. Şöyle bir güzel parça daha göndereceğim kulaklarınıza. Özellikle herkese çay var, Şakir'e yok demiş Ahmet abimiz. Olabilir abi. Çayı zaten sen vermiyorsun ki, Şakir veriyor. Onu da düşün yani. Haydi bakalım, güzel bir yine isteklerle devam ediyoruz. Sizlerin belirlemiş olduğu şarkılar, arşivde olanların hepsi geliyor kulaklarınıza. Haydi bakalım.

Evet, birlikteliğimizde artık son mesaj okunup ve bitiriyoruz bugün. Evet, listeden seçmiş olduğunuz şarkılar, arşivde olanlar hemen ulaşmaya başladı zaten kulaklarınıza, haberiniz olsun. Bazı şarkılar yok maalesef arşivde. O yüzden olanlarla idare ediyoruz. Evet, Türkiye Vesio saatlerimiz 22.31. Radyoları başına bizleri dinleyen, dinletiren tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Evet, son mesajımızla vedamızı yapacağız.

0: Evet, şöyle son mesajımız dedik ama onu da şöyle yapalım. Bir sürpriz yapalım kendisine. Hemen bakalım. Şöyle kendi sesiyle bir, değil mi? Seslensin sevdiklerine. Evet, artık bu bağlantı sonrası yayını da kapatıyoruz. Bakalım hattımızda kim var? Alo.
1: Alo.
0: Hayırlı akşamlar. Kiminle görüşüyorum?
1: İyi akşamlar abi. Ben Kadir Kanar.
0: Evet Kadir. Hayırlı yayınlar. Allah razı olsun. Kimlere sesleneceksin?
1: Abi halamın oğlu var. Azat Demir abim. Ondan sonra diğer abim Göksel Akyüz. Amca oğlum var. Oğuz Kanar. Bir evet. De kardeşim var. Umutcan Gölge.
0: Evet.
1: Abi hepsine selam olsun. Abi ilk defa çıktım, biraz şey oldu.
0: Heyecan oldu.
1: Aynen abi.
0: Heyecan yapma ya, sıkıntı yok.
1: Abi Allah'a emanet olsunlar. Kendilerine çok iyi baksınlar.
0: Evet.
1: Bir istekler olursa baş göz üstünde her zaman buradayız, biliyorlar zaten. Diğer mahkumlara da çok selam olsun. Tanımadığımız olursa, bilmiyoruz belki, içeride olan tanıdıklarımıza da çok çok selam olsun abi.
0: Evet.
1: Abi onlara da Ahmet Kaya'dan Sel Dağ şarkısını armağan ediyorum.
0: Ahmet Kaya'dan. Bu kadar abi. Bir dakika, hemen şöyle bakalım. Hemen bulamayacağım o şarkıyı, göndereceğim ama bir bakayım. Arşivde tamam, öyle abi. Kayıtlı değil herhalde. Sen tekrardan isimleri say.
1: Abi halamın oğlu Azat Demir'e, abim Göksel Akyüz, amca oğlum Oğuz Kanar, bir de kardeşim var Umutcan Gölge. Bir de varsa dostumuz ama bilmediğimiz, hepsine çok çok selam olsun abi, abilerimize, kardeşlerimize.
0: Tamamdır. Başka var mı?
1: Yok abi, Allah'a emanet olsunlar. Büyüklerimi ellerinden, küçüklerimi gözlerinden öperim.
0: Eyvallah.
1: Bu kadar abi.
0: O zaman kendine iyi bak. Allah'a emanet ol.
1: Eyvallah abi.
0: Eyvallah.
1: Allah razı olsun abi.
0: Cümlemizdir. Allah'a emanet. Evet, bir mesaj daha var.

El parçayı o zaman dinleyelim. Onun hemen sonrasında son bir mesaj veya canlı bağlantı olacak. Sonra da artık gidiyoruz. Haydi bakalım. Şöyle geldi bu parça. Arkasından yine buradayız.

0: Evet, devam ediyoruz ve son kişiyi canlı bağlantıya alıyoruz. Bakalım hattımızda kim var? Alo.
1: Merhabalar.
0: Merhabalar, hayırlı akşamlar.
1: Sağ olun. Teşekkür ederim tekrardan beni yayın aldığınız için, böyle bir güzellik yaptığınız için öncelikle.
0: Ben teşekkür ederim. Ne demek?
1: Çok sağ olun. Yani bir anda planda yokken olması beni de heyecanlandırıyor. Umarım ablam da heyecanlanıyordur. Sesimden tanımıştır zaten. İsim falan söylemek istemiyorum. Bir tane Aslan ablam var. Ona sesleniyorum.
0: Aslan ablanın aslında ismini söylesen daha havalı olabilir.
1: Dur abi, şimdi geleceğim oralara. Çok heyecan yaptım yine. Bugün bana odunsun dedi. Güzel şeyler yazamıyorsun dedi. Güzel şeyler yazmıştım ama senin 150 karakter sınırın olduğu için sana yazamadım abi.
0: Sen de diyeceksin ki radyocu kabul etmiyor. Mektup sayfası mıymış bura diyeceksin.
1: Evet abi, fırça çektiğin için ben yazmıştım. Kenarda duruyordu. Şimdi heyecandan biraz şey yaptığım için onu okuyacağım. Umarım hoşuna gider. Müsaade ederseniz.
0: Hadi buyur, mikrofon sende bakalım.
1: Öldür abi, heyecan yapma.
0: Heyecan yapma, boş ver. Biz bize konuşuyormuş gibi düşün. Kimse dinlemiyor bizi.
1: Ya doğru aslında da, şimdi böyle hem kendi kendine konuşuyorsun ama orada seni onlarca insan dinliyor falan, biraz şey oluyor insanda ister istemez.
0: Sıkıntı yok. Hepsi bizim kardeşimiz, değil mi? Abimiz, ablalarımız. Yani sıkıntı yok. Hepsi bizden.
1: Ben gözlerimden öperim. Allah herkesi ailesine kavuştursun. Ablamı da bize inşallah. Ben zamanınızı çok çalmadan yazdıklarıma geçeyim. İçimdekileri dökeyim.
0: Tamam, bıraktım ben mikrofonu.
1: Teşekkür ederim. Aslan ablam, öncelikle seni çok seviyorum. Bana bugün odun dediğin için sana bu satırları dökmek istiyorum. Belki şu an aramızda mesafeler, duvarlar var ama bil ki hiçbir mesafe benim sana olan sevgime engel olamaz. Sen benim sadece ablam değil, çocukluğum, ailem, kalbimin en kıymetli parçalarından birisin. Bazen insanın içi öyle doluyor ki anlatacak kelime bulamıyorum. Sana sarılmayı, sesini duymayı, aynı sofrada oturup beraber gülmeyi o kadar çok özledim ki. Keşke şu an karşında olsam da hiçbir şey söylemeden sana sımsıkı sarılabilsem. Ne yaşarsan yaşa, hangi zorluktan geçersen geç, dışarıda seni seven, yolunu gözleyen bir ailen var ve kardeşin var. Bunu asla unutma. Ben seni bizim, daha doğrusu güzel günlerimizde göreceğimize, bir gün bu hasretin biteceğine ve yeniden hep birlikte olacağımıza inanıyorum. Allah seni bize, bizi de sana bağışlasın inşallah. Başını dik tut, yüreğini güçlü tut. Çünkü senin özgürlüğüne kavuştuğun, yeniden birbirimize sarıldığımız günün hayaliyle yaşıyoruz. Senin kelimelerin anlatamayacağı kadar çok seviyorum abla. İyi ki benim ablamsın, iyi ki benim ailemsin. Bu mesajı sana kocaman bir sarılma, binlerce öpücük ve bitmeyen sevgimle gönderiyorum. Unutma, hasret biter, yollar biter ama kardeşinin sana olan sevgisi asla bitmez. Seni çok seviyorum. Bir gün inşallah kavuşacağız. Bu zaman senin sandığın kadar uzun sürmeyecek, sana söylenilen kadar uzun sürmeyecek. Rabbim yüzümüze inşallah gülecek. En güzel günlerimiz henüz yaşanmadı. İnşallah bir gün bu günleri geride bırakıp hep birlikte güleceğiz. Bunun umuduna sarıl. Kendini içeride üzme. Seni çok seviyorum. Bu kadar da abi.
0: Bu kadar mı? Artık sana odun demez.
1: Umarım demez. Yani ben biraz duygularımı çok belli edebilen bir insan değilim. Ablamın yokluğu illa ki içimizi parçalıyor. Yani bir aileyi ayakta tutan nedir? Evin direği babadır ve bizde ablaydı. Ya kelime olarak kendimi ifade edemesem de ya da böyle çok moral bozmaya odaklanmasam da, bugün bana öyle deyince bir an dedim ki,
0: yok o sana
1: böyle şey şaka, umarım hoşuna gider.
0: O sana şakasına demiştir, takılmak için.
1: Yok, normalde duygusuzum, doğru söylüyor. Ben duygularımı belli edebilen bir insan değil. Bugün sayenizde böyle rahatladım. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.
0: Vallahi
1: tekrardan.
0: Benim de, benim de işte diyorum ya, bir an içime doğmuş. Bak sana böyle bir şey demiş.
1: Vallahi vesile oldunuz. Kalbim de temizmiş. Çok sağ olun. Burada bir de prenses var. Annesine bir seslense.
0: Hadi seslensin. Ver bakalım.
2: Anne, ben seni çok seviyorum.
1: Kendisine çok iyi baksın değil mi? Üzülmesin.
2: Üzülmesin.
1: Kocaman öpücük gönderelim. Oh, kokulu öpücükler gönderiyoruz ona. Umarım şu an ağlamaz etmez.
0: Yok ağlamasın, ben ağlamasın.
1: Ben yüzümde tebessüm olsun istiyorum. O gülen yüzü hiç olmasın inşallah.
0: Bu arada bu prenses her yayında bana yazsın, ben onu konuşturacağım.
1: Tamam.
0: Tamam mı?
1: Her yayında biz...
0: Her yayında işte, annesine selam göndereceğiz.
1: Teşekkür ederim.
2: Teşekkür
0: ederim. Rica ederim. Sen hep mutlu ol, tamam mı?
2: Ben...
0: Sen hep mutlu ol.
2: Tamam.
0: Üzülme siz sen hiçbir şeye.
2: Biz de mutlu olun.
0: Siz güldükçe ben zaten gülerim. Siz rahat olun. Tamam. Siz...
1: Sağ olun.
0: Başka söylemek istediğin bir şey var mı?
1: Ya bu kadardı. Kendine çok iyi baksın. Yani bugün kendini üzdüğü gibi daha fazla üzmesin, yıpratmasın. Allah her zaman büyük. Can çıkmadıkça umut kesilmez.
0: Evet.
1: Canını hiç sıkmasın. Her şey olacağına varır. Ne olursa olsun biz arkasındayız, dimdik. Zaten o aslan gibi orada olsa da onu kimse yıkamaz. Kendisini biraz motive etmesi lazım sadece. O onlar da... dedim, biz her zaman onun arkasındayız, yanındayız, en büyük destekçisiyiz. Onu zaten çok iyi biliyor.
0: O
1: bu
0: zaman...
1: kadar diyeceklerim, kelimelerim çok kifayetsiz kalıyor artık, tamam, o yazdıklarından sonra.
0: O zaman şarkıyı da gönderelim, şarkıyı da söyle.
1: Azer Bülbül Hüküm için şarkısını rica ediyoruz.
0: Tamam, kime armağan olacak onu da söyle.
1: Aslan ablam Dilan Bulut'a, kendisini çok seviyorum. Bütün koğuş arkadaşlarına da armağan ediyorum. Kendisi istedi zaten bu şarkıyı, doya doya dinlesin.
0: Tamam.
1: Onu çok seviyorum tekrardan.
0: O zaman
1: sizi sözünüzü kestim.
0: Yok, sıkıntı yok. Söyle söylemek istediğini.
1: Yok, buyurun, ben bir şey demeyecektim.
0: Yok, ben başka bir şey var mı diyecektim.
1: Yok, ben de hayırlı akşamlar diyecektim.
0: Tamam o zaman. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.
1: Çok teşekkür ederiz. Tekrardan sağ olun. Teşekkürler.
0: Evet. 22.48 Türkiye ve Stüdyo saatleri. Bugünlük de benden bu kadar. Dediğim gibi böyle küçük kardeşlerimiz varsa, hani annesi babası cezaevinde olan, bana yazabilir. Hani Instagram hesabını da veriyorum. DJ Bay Keleş, yani DJ BY Keleş yazdığınızda karşınıza DJ Bay Keleş ile Arıza Show diye bir sayfa çıkacak. Zaten siyah bir profilde DJ Bay Keleş yazıyor. Oradan bana yazabilirsiniz. Çekinmeyin. Hani diyorum ya, şimdi bazı şeyler var. Biz hani şöyle söyleyeyim. Bu duruma herkes gelebilir. Herkes bazı sorunlar yaşayabilir. Biz hiçbir zaman kimseye böyle kötü bir niyetle falan bakmıyoruz. O yüzden diyorum ya size, hani bazı sebeplerden dolayı da hani bazı çarkların dönmesi için bazı kurallar getirildi. Ama olur da hani diyorum ya, annelerimiz olur, babalarımız olur, çocukları oradadır, görüşemiyorlardır, buradan ona seslenmek isterler. Yoktur yani, hani olabilir, bu devirde olmayabilir para. Yani onlarla alakalı diyorum ya, hani elimizden geleni zaten yapıyoruz. Özellikle küçük kardeşlerim, bakın küçük kardeşlerim yazarlarsa ben görüştürürüm, sıkıntı yapmasınlar. Dediğim gibi oralarda hiçbir zaman kendinizi üzmeyin, hiçbir şeye kafanızı takmayın. Dışarıda sizi bekleyenler var, sizi sevenler var, bunu unutmayın. Biz de IFM ailesi olarak sizleri zaten yalnız bırakmamaya çalışıyoruz. Biz hep buradayız, elimizden geldiği kadar birlikte güleceğiz, birlikte ağlayacağız, birlikte eğleneceğiz. Hani hep böyle damar şarkılar, damar şarkılar gidiyoruz ama dediğim gibi ya, biz aslında sizi güldürmek, birazcık hani orada böyle uzaklaşmanızı istiyorum. Yani hani gözünüzü kapattığınızda, radyoyu dinlediğinizde böyle sizi alıp götüreyim başka yerlere, düşünün. Dışarı çıktığınızda böyle hani mangal partileri falan yaparız. Nasip bunlar. Yani diyorum ya, hani ben bazen takılıyorum böyle bazı arkadaşlara, tatlım nerede falan diye. Yani hepsi böyle birazcık gülelim diye. Hani şeyinde değiliz yani, biz tatlı yeme merakımız yok. Hani gider yeriz zaten yemek istediğimizde. Sadece bunlar gırgır şamata olsun diye. Mesela Atakan numara veriyor. Abi ara benim kardeşimi, benim işte şöyle şöyle yapsın tatlı. Abi ben bunu şakasına yaptığım zaten belli. Takılmak amaçlı. Hani bunu tekrar tekrar söylüyorum yani. Ha yalan değil. Belki cezaevinden çıkar, ziyaret etmek ister, eli boş gelmek istemez, eyvallah. Hani eli boş da gelebilir, ya ben tanışmaya geldim, sizi görmeye geldim deyip kapımız açık. Biz buradayız yani, hani sıkıntı yok. Herkesin de yanındayız. Allah'ın izniyle ölmediğimiz sürece buralardayız. Hepiniz haklarınızı helal edin bana. Ne olur ne olmaz, ölümü var, yitimi var. Ne olacağı da belli değil bu durumda. Hani diyorum ya, bugün buradayız, yarın belki başka yerdeyiz. Başımıza bir iş gelmiş olabilir. Bu arada abilerin abisi var. Bilenler zaten biliyor. Ona da sevgiler selamlarımı gönderiyorum. O da canını sıkmasın ya. Vallahi bu artık yani bazı şeyleri, böyle kederleri, dertleri içimize ata ata bazen biz de yoruluyoruz. Biz de kötü oluyoruz. Ama bunu dışımıza belli edemiyoruz. Hele ki ben mesela hiç, her şeyi içimde yaşarım. Hiçbir zaman dışarı atamam. Bizim de gücümüze giden şeyler var. Bizim de zorumuza giden şeyler var ama diyorum ya hani, her şeyi belli edemiyoruz. Herkese karşı bir gülücük atmak zorundayız. Çünkü insanlar bizim güçsüz olduğumuzu bilmesin diye hep böyle yapıyoruz. Her şeyi içimize atmaya alışmışız. Neyse, daha fazla sözü uzatmayayım ben. Dediğim gibi hepiniz Allah'a emanet olun. Sizleri dışarıda bekleyen aileleriniz, çocuklarınız, anneleriniz, babalarınız var. Onları düşünerek sağlıklı, huzurlu bir şekilde, bakın huzurlu bir şekilde günlerin geçmesini bekleyin. Hani sayılı gün çabuk geçer derler. Yani diyorum ya, biz de askere giderken dediler bize 18 ay. Eyvallah dedik, hadi. Abi biter mi biter mi derken bitiyor. Yani sayılı gün dedikleri çabuk geçer. Hani büyüklerimiz hep söylemiş, sayılı gün çabuk geçer. Abi kafanıza takmayın. Allah'ın izniyle herkes oradan çıkacak. Kimseye kalmaz orası. Yani o yüzden hiçbir şey kafanıza takmayın. Üzülmeyin. Sadece dışarıdaki sevdiklerinizi arayın. Her gün hani arayabilirseniz, fırsatınız varsa muhakkak arayın. Özellikle çocuğunuz falan varsa muhakkak. Hani annenizi, babanızı, eşinizi muhakkak arayın. Hani görüşün yani, sesinizi duyurun. İyi olduğunuzu bilsinler. Onlar zaten çok güçlü olurlar dışarıda. O yüzden hani hiç kimse evladından da vazgeçmez, eşinden de vazgeçmez. Siz orada olsanız, o dışarıda olsa da bir şey fark etmiyor yani, emin olun. Hep yürekler, kalpler yan yana oluyor. Kim ne derse desin. Neyse, hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Haklarınızı helal edin. Benim bir hakkım varsa hepinize helal olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum size. Allah'a emanet.

ha bir saray, ha dağ başı. Sonumuz bir mezar taşı, gözümüzden kanlı yaşı, akıtana selam olsun.

gözlerimi bir bakışı güneş gibi kamaştırır gözlerimi.

0: IFM reklam.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM reklam.

Ben toprağın sinesinde insan denilen bir canım. Hem düşünür hem severim, budur taştan farklı yanım. Her maddenin zerresini bedenimde taşıyorsam, ben ne bir taş, ne bir ağaç, insanlığımla insanım. Ağaçların özgürlüğü ancak ağaç gibi olur. Benim özgürlüğüm ise düşüncem.

0: IFM reklam.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM reklam.

sevdiğimi bilerek yüzüme gülen, gönlüm hep seni arıyor, neredesin?

0: hiçbir tabip şu yarama melhem olmuyor. Boynu bükük bir garibime yüzüm gülmüyor. Canım hep seni arıyor. Neredesin sen?
1: Forte.